aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

yazısı. Seni seviyorum diye. Severken terk etmeyi de sende gördüm ya. Of be gülüm. Merak ettim.

giderdin küt diye çekip gitmeye? Hangi lafım dokundu sana böyle inceden inceye? Hangi otobüs söyle, hangi uçak, hangi tren seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren? Hangi kırılası eller dolanır şimdi kırılası belinde? Hangi rüzgar şarkı söyler o ay tanrıçası teninde? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzel ütopyamızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam, hangi meyhanede dellenip hangi masaları dağıtsam,

Ben de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam, hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez de ömür boyu süründürür? Kayı planımı versem şehir şehir dolanmak yerine, ödül mü koysam ölü veya diri seni bulup getirene? Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanmam, hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Feriştah olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal muazeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu da benim gibi adama yapılır mı? Aşk dediğin mendil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı?

Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? Hangi yaldızlı otel çarşaf serip barındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini cezbetti? Dağ gibi adamı eze eze, hangi anası tipli parlak çömeze, hangi alemlerde kahkahanı ettin meze? Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyamızı? Hangi mahluklar çiğnedi el değmemiş sevdamızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara olan inancımı? Hangi bekçi, hangi polis artık zapt eder beni? Ve hangi su bağışlatır, hangi mus-

Unutmak istesen unutulmuyor. Seven gönül sözde avutulmuyor. Bir kadeh boşalıp biri doluyor. Kır kadehlerimi, kır kadehlerimi acımıyorsan.

Yakıştıramadığım küfürlerden döndü bazen dilim. Dilim, dilim, dilim. Sabrını ölçüyorum taşın. Çatlamasını hissediyorum tohumun. Buralarda aymıyor gün. İyi de gül gecelerim. Hoşça kalamadım sevgilim. Ben bir tek seni özlemeye alışamadım. Ceketim dahi kalsın. Duvarlar kendisine çarpacağım kapıya yansın.

0: Bez çektim ben sana, kalleş dünya. Aldın elimde her ne varsa. Senin denizlerin, dağların var ya, hepsi bir gün yok olacak. Hepsi bir gün yıkılacak. Kalleşsin dünya, fanisin dünya, fani dünya, kalleş dünya.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

Dönüşümde gördüm. Beni bir sokakta köşeye kıstırıp vurdular anne. Gerçekten bir gün nasip olur da şehit olursam, adam anne. Polis zaten milleti için nefer. Kanı aksa da vatanındır zafer. Hani bu yolda kör kurşunla eğer şehit olursam, ağlama anne. Bin canım olsa da fedadır yurda. Yedirmem ülkemi köpeğe kurda. Vatan kalesinde yüksek bir surda şehit olursam, ağlama anne. Cenazemi omuzlar üstümde taşırlar. Sokağımıza belki de ismimi yazarlar. Babama bir şilt ya da madalya takarlar. Şehit olursam ağlama anne. Benim ömrümden kutsaldır vatan. Boşuna ölmedi ya şu şehit yatan. Bir nifak uğruna vatanı satan beni de şehit ederse ağlama anne. Düşmesin gökteki bu yıldız, bu hilal. Silinmesin bayrağımdaki bu beyaz, bu al. Ne olur sen de et hakkını helal. Şehit olursam ağlama anne. Ağlama anne.

Ben seni unutmam sakın gurbet hapishanesinde. Bahtın dağları aşırdı, ya dilde dama düşürdü. Gene gözlerin şaşırdı gurbet hapishanesinde. Gene gözlerin yaşardı.

yüzüm tıraşlı. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma. Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne. Şeyh Bedrettin'i, Börklüce'yi.

uçurmak varken oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguşu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktım. Belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim, doğru cam.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Gençliğimi kimse bilmez. Sakallarımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

aldın ki sen beni. Zehir ektin yüreğime, sevgi yerine. Yolda gördüğün bütün çocuklara sevmeyi öğret. Ama senin gibi terk etmesinler, olur mu? Ama ben yine de diyorum ki hadi, hadi çık da gel. Hadi çık da gel.

Ellerini tutmadın mı? Gözlerine bakmadın mı? Defalarca sarılarak sabahlara dek uyumadık mı? Desene sevdiğim, yalan mıydı her şey? Sen yalan mıydın? Hayatın yalan mıydı? Yalanmış sevdiğim, sen yalansın.

Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken derece. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarıma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çivirdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Yani benim güzel annem, Allah şefağımda ülkemin yıldızı çılmak varken oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duygu şu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bücük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp toplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırıp bayramı sedef kakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği dünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek ya da mektup beklemek gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey anne. Artık duvarları kanatırcasına tırnağım da şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağlar ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim, çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer, yine de oğlunu yitirmek kim bilir ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan, çarpışan,

Bir sabah anne bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka, nice yaşıtım.

Sevgilim ne zaman

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: artık gülüp geçiyorsun. Aşklara inanmıyorsun.
1: Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir?

sırtı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğruca.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Er İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: bekledi garip yüreğim. Acımaya başladı şu feleğin. Bir gölgesi düşmedi benim üstümde.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

yağdıranlar olur elbet. Kolumuzu kıranlar olur elbet. Sırtımızdan da vuranlar olur elbet. Hainler de bir gün ölür, aldırma. Canını sıkma kardeşim. Bu dünyayı bir yaradan var.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: Vur patlasın, çal oynasın. Söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın. Doğruları yazan bitmiş, gerçekleri yazan bitmiş. Ta yürekten seven bitmiş.
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

bana mı, kendime mi? Bir türlü bulamadım. Eğer günün birinde kalbi kırılmış birine rastlarsan, gözlerine bak. Her kalbi kırılan gibi ben de o gözlerdeyim. Ölümle yaşam arasında git.

0: Haber İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

başım belada. Köşe başları tutulmuş üstelik yağmur yağmada. İler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yani tam şuramda kirli sakalıyla bir eşkıya.

üzerime kar sıçramış, doğarken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem

da ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre

0: Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

gelirsin gibi, sanki her an geleceksin gibi umutlar biriktirdim sana yar. Vay be sevgili, vay be iki gözüm, şimdi yoksun ya, gelmiyorsun ya, bir daha olmayacaksın ya.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Sevgi, saygı sizlere. Bugün erken açılış yaptım. Dün akşam gece 1.30 gibi yayın gitti komple. Yani bizde değil, muhitte internetler komple gitti. Gidince yayın direktmen aşağı bağlandı. Şimdi dün SMS'de kalan yerden mesajlarımız vardı. Hemen hemen bir 60 tane kadar. Şimdi onları paylaşacağım 8'i 5-10 geçeye kadar. Kardeşlerim, duyanlar duymayanlara kardeşiniz burada. Dünden kalan mesajları paylaşacağım. Kimsenin hakkı üstümüzde kalmasın. Ondan sonra Baba Müslüm'ün güzel bir şarkısından. Hemen sonra kardeşlerimin kayıt mesajları her akşam olduğu gibi. Haberiniz olsun sesimizi duyanlar, duymayan kardeşlerimizi. Hadi bakalım dün kaldığım yerden devam. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Bir nolu T tipi B15'te yatan Baran İbrikçi. Ben Resulü Kaya, selamünaleyküm aslan kardeşim. Nasılsın, iyi misin? İnşallah bizi soracak olursam biz de iyiyiz. Yunus'un da çok çok selamı var sana. Eserlim dostum, geçmez dediğin günün yarınındasın. Elbet geçecek, elbet bitecek bu zor günler. O zaman özgürlüğüne değil özgürlüğümüze kavuşacağız aslan kardeşim. Ey fan, nerede kardeş? Canım sevgilim Hatip, iyi ki varsın aşk. Canım sevgilim, seni çok seviyorum, iyi bak kendine oradan. Murat abi, ben Sibel Güney, TKA13 koğuşuna yatmakta olan kalbimin tek sahibi Yusuf Güney radyo başına. Kurban oldum, ben ilk senin yüreğini sevdim, o eşsiz güzelliğin olan yüreğini. Sonra gülüşünü sevdim, gülünce kısılan gözlerini. Sonra sesini sevdim, ilk konuştuğumuzdaki yüreğimi titreten o tatlı heyecanını sevdim. Ben seni sadece sen olduğun için sevdim. Çıkarsız, beklentisiz ve ben bir tek seni sevdim. Seni çok seviyorum her şeyim. Kendine çok dikkat et, Allah'a emanet ol. Aramanı bekliyorum. Yusuf Güney. Öncelikle yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgüz, kadın kapalı C16 koğuşuna yatan karım Selinay Sayan radyo başına. Sevgilim her şeyim, seni çok özledim, seni çok seviyorum. Az önce senin şarkı söylediğin videolarını izledim, çok duygulandım, iyi ki varsın. Allah'ım bizi en kısa zamanda kavuştursun, biliyorum seni sabırsızlıkla bekliyor olacağım. İzmirli Damla nasip değilmiş, armağan olsun, çalarsan sevinirim Murat abi. Adana Şakran Kapalı Cezaevinde bulunan güzel dostlarım Şaziye Aydın, Gülizar Sümer, Ceren Karataş'a kocaman selam olsun. Sizi çok seviyorum. İnşallah yakında güzel haberler alacağız. Kendinize çok iyi bakın. Asya'dan kocaman selamlar. Canım abim Aydın Bıçakçı, doğum günün kutlu olsun. Seni ne kadar sevdiğimizi unutma. Bir sonraki doğum gününde seni aramızda görmek istiyoruz. Yeni yaşın sana sağlık, özgürlük getirsin. Sağlıcakla kal. Seni seven kardeşin Kadir Bıçakçı. Şakran T4 Emirhan, Cambaza Yıldız Silvi, aklım hep sende. Saatlerce aramasını bekledim tek insana. Aslan abim Aydın Bıçakçı, doğum günün kutlu olsun. İnşallah bir sonraki doğum gününde seni aramızda görürüz. Özlenen ve beklenensin, seni seven kardeşin Ömer Bıçakçı, sağlıcakla kal. Şakran'da yatmakta olan Aydın Bıçakçı, doğum günün kutlu olsun. Rabbim nice özgür seneler nasip etsin inşallah. Biz Şehmus Bıçakçı, Murat Özkan, Nezir Özkan selametle. Selam Muratçım, ben Melike, Baran kadar arkadaşlarım, Seher, Menteşe, Halime, Keleş, Neslihan ve Maya radyo başına. Canlarım, dışarıdayım ama aklım hep sizde, zorluklar geçicidir ve şuna inanın, bugün olmayan bir gün mutlaka olacak. Rabbim sabırla bekleyenlere baharı yaşatacak. Kendinize iyi bakın, dışarıda sizi bekleyen kocaman bir hayat var. Sizi çok seviyorum Muratçım, ateş ediyor şarkısı Seher'ime, çalarsam mutlu olurum. Öncelikle uzanıp da sıkamadım Mert de delikanlı ellerinden sıkarım. Ellerinden sıkarım diyelim. Gökhan abi, Allah kolaylık versin, sesine yüreğine sağlık abi. Buradan Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı'ya selam olsun. Bıçakçılar aşireti her zaman onların yanında. Rabbim tez zamanda onları bize kavuştursun. Sizi seven kuzeniniz Sedat Bıçakçı, elbet bir gün Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam kardeşim benim. Ben eski İzmir'den Emirhan Polat, burada başta aslan abim İkinoğlu B7 koğuşuna yatmakta olan değerli abim Ronay Çiçek'e selamlarımı iletir, ellerinden öperim. Bütün abi dostlarımıza selam olsun. Ahmet Kaya, Karayazı şarkısı armağan olsun. Ben eski İzmir'den Emirhan Polat. Murat abim, ben Umur Can, eski İzmir'den Atakan Günel var. Atakan Günel dostum, bir de Mehmet Ateş canım dostlarım.
Hiç aklımdan çıkmıyorsunuz. Hep aklımdasınız. Mamim çok özledim seni. Mehmet Ateş bir de Atakan Günel dostum. Sen de beni görüşüne yaz artık. Çok özledim seni de. Yaz ismimi. Allah'a emanet ol. Sizi seven kardeşiniz Umurcan. Aleyküm selam kardeşim benim. Ben Zafer Bıçakçı Şakran, Şakran'da cezasını çeken yeğenlerim Saadettin ve Aydın Bıçakçı'ya çok selamlar. Aydın'ın da bugün doğum günü, ailen ve sevdiklerinle birlikte nice mutlu yıllar aslan yerim. Ne isteğin olursa olsun Rico'dan, Veysi'den, Sedat'tan bana ulaşabilirsin, Rabbime emanetsin. Murat abim ben Umurcan, İzmir, Eski İzmir Yıkık Camii'den, 2 nolu B3'te Mehmet Ateş, 4 nolu B8 Koğuşu Atakan, Günel 4 nolu'da Muhittin Barut. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Atom beni yaz görüşüne. Mami senin de görüşüne geleceğim dostum. Ramazan Bıçakçı aslan yeğenim Aydın Bıçakçı. Nice senelere Rabbim tez zamanda özgürlüğüne kavuştursun. Kadın Kapalı'da bulunan Damla Öztütüncü. Ben Mehmet Uygunar. Allah izin verirse yarın geleceğim, eşyalarını da aldım. Yarın yatıracağım, her şeyini aldım yatıracağım. Sen özgürlüğüne gün sayarken bense sana kavuşmaya gün sayıyorum. Benim güzel karım, seni seven kocan. Bir kez daha hatırlatayım, bu okuduğum mesajlar dün gece kalan mesajlar kardeşlerim. Sebep olmayalım yanılmanıza. Bilginiz olsun. Murat abi ben Umurcan. 2 nolu B3 Koğuşu ve 4 nolu B8 Atakan Günel. B9 Muhittin Barut size gelsin. Bu her doğan güneş umudunuz olsun, elbet bitecek bu zorlu günler. İki gözüm elbet bir gün. Aslan abim Aydın Bıçakçı'nın doğum gününü kutlar. Nice sağlıklı seneler dilerim. Allah tez zamanda özgürlüğünüze kavuştursun. Enes Bıçakçı. Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı'ya selam olsun. Bıçakçılar aşiret her zaman onların yanında. Rabbim

zamanda onları bize kavuştursun. Ramazan Bıçakçı, Fatma Bıçakçı, Enes Bıçakçı, Abdurrahman Bıçakçı. Murat abi ben Omurcan, Foça Açık cezaevinde yatan abim Ahmet Koca abi ve Şeref Sara abim. Sizleri özledim abilerim. Aklımdasınız. İzne geldiğinizde arayın abim benim. Elbet bir gün az kaldı. Ekim'in sonlarında bir şeyler olacak. Az daha dayanın. Allah'a emanet olun. Abilerim Eski İzmirli Omurcan. Murat abi ben Omurcan Eski İzmir'den. Bu şarkı T4B8 koğuşuna yatan Atakan Güner'e gelsin. Ahmet Kaya karar vermek zor dostum seversin. Allah'a emanet ol Atom. Murat abi ben Omurcan Eski İzmir'den. Bu şarkı tüm kader mahkumlarına gelsin benden. Abim Enver Yılmaz gençliğim ziyan oldu. Tüm sevdiğim abilerime kardeşlerime gelsin. Allah'a emanet olun. Sabır en büyük kılıcınız olsun. Serkan Lotton ben Tırtıl'ın. Dört duvar almış seni, hasret almış bizi. Birimizin günü geçiyor, birimizin geceleri. Bu sözü de bu geceye armağan ediyorum. Şu an kafede oturuyoruz Seraplarla ve akşamüstü çaldı, denk geldi, aşırı duygulandım. Seninle bir haftam hayatımda geçirdim, en güzel zamanlardı. Çok sıkılmışsındır sen orada ama arkadaş yapmışsındır sen orada. Az kaldı, merak etme. Kolay gelsin abi. Ben A5 koğuşundan yatan Esen Çalışkan'ın biricik ablası Gülay Karadan'a, güzel bacım benim. Allah diyor ki seni öyle imtihan edeceğim, yıpratacağım ve çok üzüleceksin. Bunalacaksın ama asla isyan etme. Bu imtihanı geç, sana öyle güzellikler vereceğim ki her şeyi unutacaksın. Rabbim hatırına sabret ablacığım. Seni çok seviyorum. Ne olur üzülme can parçam. Bütün güzel şarkılar sana gelsin canımın içi kardeşim benim. Bu okuyacağım mesajlar da Esen kardeşim mesajı dahil, bundan sonra 20-25 dakika okuyacağım mesajlar da bugünün gündüz gelen mesajları kardeşlerim. Giderse gençliğimizden gider, cesaretimizden asla. Ben Eski Çamlık kızı Nilüfer Berber, namı der Gamzeli. Ölüm var, ödün yok. Buradan kader birliği yaptım. Bütün B7 koğuşuna selamlar olsun. Hemen sayfamı yenileyim. Evet, şimdi biraz da bugün gelen, gündüz gelen mesajları paylaşayım kardeşlerimle. Hemen şunları da açayım. Evet. Ben Şakran İkinoğlu, A14 koğuştan Yusuf Kaymaz. Gece bir söz, fazla havalarda uçmayın. Gökyüzünde türbülans var. Dikkat edin, ben Yusuf Kaymaz. Okuyacağım mesajlar bugünün kardeşlerim, haberiniz olsun. Abi hayırlı yayınların olsun. Ben Dilan İzmir Kantar'dan, Buca Kırıklar'da yatan ömrüm yalçın geçe. Gece senin varlığına bin şükür, senin gölgen yeter, sensizlik diye bir kavram taşımıyorum. Erkan Çetinkaya, bir delinin delisiyim, armağan olsun. B10'da yatmakta olan Kardelen Nilay Yılmaz ve B2'de yatmakta olan İrem Çeliköz radyo başına. Can dostlarım sizi çok seviyorum, en kısa zamanda Rabbim bizi kavuştursun. Her zaman yanınızdayım, size Uygar Doğanay'dan ıslak sokak şarkısını armağan ediyorum. Gökhan Namlı'dan 5 para, gözümün nuru oğullarım, Alperen aldanmaz, Alpaslan aldanmaz, Uğurcan, Bilge ve Fırat için anneniz hasretle gelmenizi bekliyor. Ben Sıla Buse Hüner, buradan B10'da yatmakta olan Kardelen Nila Yılmaz, B2'de yatmakta olan İrem Çeliközü radyo başına. Can dostlarım sizleri çok seviyorum, en kısa zamanda Rabbim bizi kavuştursun, her zaman yanınızdayım. Uygar Donay'dan ıslak sokak şarkısı armağan ediyorum. Ben Gültepe'den Zümre, C8'den Minem Kale, Dilek Karakaya, Çilem Demir, Elif Bozkurt, aramızda duvarlar, mesafeler olsa da kalbim hep sizinle. Eski koğuşumun beraber geçirdiğimiz günlerini ve sizlerin bende bıraktığı güzel anıların yeri çok ayrı. Her biriniz ayrı ayrı özlüyorum. Ben bir nolu'da yatan Safter Acar, iki nolu'da yatan Can abim Yunus Ülgen radyo başına. Abi bizim evi arar mısın, çok acil. Evet Safter Acar kardeşim. Kardeşlerim, duyan varsa koğuşuna Saftar Acar kardeşime söyler misiniz? Evi çok acil araması gerekiyor. Ben Sağlam'ın kızı T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına, canım sevdiğim. Bir bakışın yetti, bozuldu tüm ezber. Mert gibi adamın, gül gibi yâriyim. Seni çok seviyorum, Niran Ünsal hayranım. Ben B8 koğuşundan tahliye olan Eda Öz Yılmaz Çil, Poyraz Burcu Taşçı, canım kardeşim, umarım şansım iyidir. Şansım iyidir. Evet. Onu çok özledim. Benim için öp. Evlendim bu arada. Bebeğim olacak. Şu an 3 aylım. Yaşadıklarım film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Dilara Öner, seni de unutmadım. Sen bana hayatın acı gerçeklerini anlattın. Şimdi anne oluyorum. Her şeyi bıraktım. İşe girmiştim. Hamile olunca onu da bıraktım. Anne yarım oldun. Ağlama krizlerine M'de yanımda oldun. Hastalandım. Yanımda oldun. B8 koğuşu yarım gelen mesajımız.

Selam Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Ben Namıder Çingene, Bahar Zengin, Şakran Kadın, B9'da yatan Nuran Gökçen radyo başına. Bugün geride bıraktığın yaşın tecrübesi önündeki yaşın heyecanıyla birleşsin. Her anın bir öncekinden daha kıymetli olsun. Doğum günün kutlu olsun kızıl saçlım. Murat kardeşim, ben Kalender Asi Çakır. Kaleden diyelim, yanlış yazmış. Kaleden Asi Çakır. Şakran Kadın, B9'da yatan Nuran Gökçen radyo başına. Hayat bir yolculuksa eğer, dilerim ki yolun hep çiçekli bahçelere çıksın. Doğum günün kutlu olsun. Özgürlük sizin olsun. Dostluğunuz baki kalsın. Ben Çukur Mahalleden Mina Su.

Canım annem Derya Bal, anneciğim seni çok seviyorum. Seni çok özledim, biziyiz. Bizi merak etme, teyzemlerin, dayımların da sana çok selamları var. Seni çok seviyoruz. Her doğan güneş umudumuz olsun, elbet bitecek bu zorlu günler. Bir tanem Murat abi, Uygar Doğanay'dan gel armağan olsun. Murat abi, ben Çukur Mahalle'den Binnur Bal. Kadın kapalı, B1'de yatan ablam Derya Bal radyo başına. Ablam, canımın içi, benim kara kızım, kendine çok iyi bak oralarda, bizi ve çocuklarını düşünme. Seni çok seviyoruz. Abilerin, babamın çok selamları var sana. Senin arkanda ailen var. En önemlisi dışarıda, anladın sen deroşum. Bu arada aşko, aramadın bizi, bugün ara, tamam, seni çok seviyoruz. Murat abi, sıradaki şarkı ablama armağan ediyorum. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Kuruçaylı Laliler'den Yetiş Ok Murat abi. Allah razı olsun, aleykümselam, yetiş kardeşim. Abi senden isteyeyim, bizi seven sen tüm dostlarımıza selamlar olsun. Öncelikle ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan tüm dostlarıma selam olsun. Murat abi, gece bir söz bırakmak istiyorum. Kuruçay'ın kimse dayısı, abisi, amcası olamaz. Kuruçay'ın bir tane abisi var, söylemeye gerek yok. Bunu alem biliyor. Ben gökyüzüne çıkacağım, alemi izleyeceğim. Gökyüzüne çıkmazsam yeryüzünde alem bizi izlesin. Murat abi, şarkı, sıradaki şarkı tüm dostlara armağan olsun. Foça aşkta yatmakta olan eşim Yetiş Ok, hayat arkadaşım, değerli eşim, sana bu mektubu yazarken içimdeki özlemi kelimelere dökmek inan çok zor. Evdeki her eşyada, attığım her adımda senin izin, senin sesin var. Yokluğun öyle derin bir boşluk ki sanki zaman sen gittiğinden beri durmuş gibi. Seni seven eşin Uygar Doğanay'dan hasret armağan olsun. Ben Aleyna Özsülükçüler, dün tevkif olan Kardelen Nilay Yılmaz radyo başına. Canım dostum Nilay'ım, ben hep yanında olacağım, canın hiçbir şey için sıkma, her şey hallolacak. Nur'la denk geldiniz mi? Umarım gelmişsinizdir. Nur Durukan, canım arkadaşım, sana da bin selam ediyorum. Her şey daha güzel olacak, sizleri seviyorum, Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Resul Subaşı. Aleykümselam Resul kardeşim. T2'de yatan kardeşim Aydın Bıçakçı'nın doğum gününü kutlar, gözlerinden öferim. Rabbim hayırlı kapılar açsın. Ahmet Kaya, doğum günün kutlu olsun şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, biz Selman Subaşı ve Yusuf Işık, aleykümselam kardeşlerim. T4B17 koğuşuna yatan dostumuz Murat Aydın'a selam olsun. Özgür günler, yakındır beklenen ve özlenensin, sıradaki şarkı ona armağan olsun. Ben Atiye İvak, canım kızım Başak İvak kızım. Yarın sabah ben kızıma para yatıracağım, haberin olsun. Hiçbir şey için canını sıkma kızım, sen benim canımsın. Ben seni çok seviyorum annem. Rabbim seni ve oğlumu korusun. Sizi birbirinize bağışlasın güzel kızım. Ebru kızıma da selam söyle. Abi ben Zozan, Şakran T2, C2'de yatmakta olan Birhat Bayhan. Canımın içi bir hatım, seni çok seviyorum ablam. İnşallah iyisindir. Annemin telefonu bozuldu, servise yolladı, normalden ara canım. Annemi aradığın zaman hattını başka telefona taktı kendine. İyi bak, inşallah mahkemede çıkarsın, seni çok seviyorum. Allah'a emanet olan ver, Yılmaz Mapsuhane armağan olsun. Murat abi selamünaleyküm, ben Selman Subaşı. Aleykümselam Selman kardeşim. T2'de yatan Aydın Bıçakçı'nın doğum gününü kutlar, gözlerinden öperim. Tüm dostlara selam olsun, Allah kurtarsın. Abi ben B9 koşunan Narin Ok değerli, canım ablam Nuran Gökçen radyo başına. İyi ki doğdun ablam, iyi ki varsın, iyi ki tanımışım seni. Yeni yaşın sana özgürlüğünü getirsin, seni çok seviyorum. Son durum, ışıklı ablam pasta üfleyecek. Söndürün ışıkları diyelim o zaman. Yanlış yazmışlar. Pasta üfleyecek. Ahmet Kaya, doğum günün armağan olsun. Murat abi ben Selman Subaşı. Menemen'de olan abim Taner Subaşı. Akabinde Şakran T2'de yatan Aydın Bıçakçı Saadettin. Bıçakçı Şerif Subaşı. Murat Aydın ve ismini yazamadım. Bütün dostlarıma, kardeşlerime, kuzenlerime selam olsun. Murat abi ben T4B5 koğuşundan tahliye olan Emircan Yılmaz. Koğuşumuzun adaletini ve düzenini sağlayan Çınartepe'li Zaza Metin Aydoğdu sofrasını ve voltasını paylaştı. Can dostlarım, abilerim, kardeşlerim Rıdvan Kahraman, Orçun Akar, Cenk Sun, Sabahattin Varlı, Mehdi Varlı, Onur Camgöz, Ercan Koçak. Abi ben B9 koğuşundan Gizem Belge, canım ablam Nuran Gökçen radyo başına. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Sevdiklerinle nice mutlu yıllar Ahmet Kaya. Doğum günün çalarsanız sevinirim. Murat abi ben B9 koğuşundan tahliye olan Nilay Asu Özçalık. Öncelikle ablalarıma selam vermek istiyorum. Canan, Bedili, İrem, Erdemir, Gizem Belge ve Nuran Gökçen. Can ablalarım, inşallah keyfiniz yerindedir. Bir yanım her zaman yanınızda. Sizi çok seviyorum ve Narin Kuş kankam Nurullah ceza aldığını duydum. Çok üzüldüm. Allah kurtarsın kardeşim benim. Yıldız Silve
Metris şarkısı.

Manos'un B9 koğuşuna. Şakran kadın kapalı cezaevinde yatmakta olan kızım Narin Ok, gözlerindeki hüzüne, hasretine de kurban olurum. Babacığım seni çok özledim. Kapının yolunu gözlüyorum. Seni seven baban Yetiş Ok. Hemen şu 3 mesajı da sonrasında bir şarkı, sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajları. Kardeşlerim Murat abi, ben T4 B5 koğuşundan tahliye olan Emircan Yılmaz koğuşumuzun adaletini ve düzenini sağlayan Çınar Tepeli Zaza Metin Aydoğdu. Sofrasını ve voltasını paylaştığım can dostlarım, abilerim, kardeşlerim Mustafa Güngör, İzzet Naz, Hüseyin Uyar, Hakan Tolay, Çeşmeli Mahmut Yılmaz, Pofu Çelik, Farhat Baltacı, Enes Can Kısan. Ben T4B5 koğuşundan tahliye olan Emircan Yılmaz, gece Zaza Metin dayımın güzel bir sözünü bırakmak istiyorum. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, başı zından sonu hükümdarlık olan, her karanlık gecenin ardından doğacak o güneş. Azer Bülbül'den elimi kana bulaman şarkısı armağan olsun. Efe Uz, canımın yarısı, sesini çok özledim, ara beni, bekliyorum. Önce Allah'a sonra da kendine emanetsin Aslan Zuzum. Ben Aleyna Öztürkçüler, Kardelen Nilay Yılmaz radyo başına. Nilay'ım dostum, şimdi haber aldım. B10'a vermişler. Sevdiğim ablalarım Sinem Saraş, Nursen Avcı, Gülzade Sonsuz, Beyza Özkan, Özlem Yüksekdağ, Nilay benim dostumdur. Sinem ablacığım, yokluğumu hiç aratma. Ben neysem Nilay da odur, aslan gibisin Nilay'ım. Sizleri seviyorum, Allah'a emanet olun. Nur Durukan'a da bin selam olsun. Murat abi, ben T4B5'ten tahliye olan Emircan Yılmaz koğuşumda kadar birliği yaptım. Değerli kardeşim Onur Camgöz, canımdan öte aslan abim Orçun Akar, beraber soframı paylaştım. Değerli abim Cenk Sun'a selamlarımı iletir. Özgürlüğe kavuşmuş olsam da geride bıraktım dostlarımı, unutmadım. Aynı koğuşta acıyı, sabrı, sohbeti paylaştım bütün arkadaşlarıma. Dışarıdan kocaman selam olsun. Bu şarkı sizlere gelsin. Allah en kısa zamanda hepinizi sevdiklerinize kavuştursun. Yarım gelen bir mesaj. Şimdi Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısı, sonrasına kardeşlerim. Evet, iki güzel şarkısı, sonrasına kardeşlerimin kayıt mesajlarını saat 9'u çeyrek geçeye paylaşacağım. Ondan sonra WhatsApp'a geçeceğim. Bir kez daha hatırlatmış olayım kardeşlerime.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Murat'la Gönülden Gönüle.

sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma, seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesen de özlüyorum, pis gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Birnoğlu'da bulunan Ozan Madras. Aleyküm selam Ozan kardeşim. Farklı koğuşlarda bulunan Ömer Yıldırım, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, Mami Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Devrim Atalay, Güven Kılıç, Kadir Demir, Emir Kılınç, Samet Öztunç, beni tanıyan tüm Gediz ve Çamlıkule çocuklarına sıradaki şarkı armağan ediyorum. Mehmet Atılgan der ki kulesini bildiğim insanların sahnesine ilgilenmiyorum. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Nemrut Atılgan, Tahir Yıldız, Yaşar Kasa, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Kaan Çakıcı, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Egecan Alenak. Ayrıca aynı koğuşta bulunan Abidos kardeşlerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Çağrı Araç, Kerem Kavlaga bu Abidos kardeşlere tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Gece şu sözümle veda etmek isterim. Kimse vazgeçilmez değildir, vazgeçtiklerim iyi bilir. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım Eren Kollik, Samet Öztunç, Uğur Elban, Aykut Adanı, Samet Kır, Ulaş Tekmanlı ve Serhat Balkaya kardeşlere sıradaki şarkılar armağan olsun. Ozan Madras. Selam Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Mehmet Atılgan. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Aynı ve ayrı akvaryumlarda yatan kardeşlerim Tahir Yıldız, Ozan Madras, Yaşar Kasap, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Zeydan Dal, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Egecan Alenak, Şevket Vazgeçtim. Ayrıca beni tanıyan tüm dostlara selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Birnoğlu'da yatan Tahir Yıldız. Aynı koğuşta bulunan Mehmet Atılgan, Seçkin Özyavaş, Erhan Tanrıverdi, Kaan Çakıcı, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Görkem Kalemkuş, Şevket Karaba, Gökhan Güngör, İtalyan aşçı Kukuli. Bu dost kardeşlerime çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan eder. Biz bu kampüsün sarrafıyız. Kimin altın, kimin gümüş olduğunu bilebiliriz. Tahir Yıldız. Aleyküm selam Tahir kardeşim. Murat abi ben Birnoğlu'dan Tahir Yıldız. Aynı ve ayrı kurumlarda bulundum. Hasan Bahtur, Sezgin Alan, Mustafa Argın, Saadettin Bıçakçı, Hurşit Arda Özdemir, Zeydan Dal, Ömür Oturak, Savaş Aktaş, Yunus Emre Güzel, Ali Aslan, Onur Beşer, Aşkın Laçın, Mehmet Atılgan der ki söz gümüş ise sükut altındır, efendilik pırlantadır. Bu dostlarıma selam eder çalan şarkılar armağan ediyorum Tahir Yıldız. En güzel cinayetlerimi geçmişimi öldürürken işledim ama Allah biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa. Selamun aleyküm ben Berhan Teliman yani zanlı aleyküm selam. Benim için değerli olan canlar Hüseyin Şimşek, Emirhan Yiğit, Aslan Dayım, Emoç Özdemir, Yusuf Can Biler, Aziz Can Yatmaz, Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Murat Erez, Can Erez, Hüseyin Dağdelen, Harun Güven, Görkem Şambal, Şevket Vazgeçtim bu derlere selamlarım bakidir. Dostum Emirhan Yiğit'i Hazar Yıldız'dan bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Berhan Teliman yani zanlı. İdam sehpasında asılsa da düşlerimiz Azrail'e inat her zaman güleceğiz. Selamünaleyküm ben Emirhan Yiğit. Aleyküm selam. Murat abi senin aracılığın ile canım kanım aslan dostum Berhan Teliman yani zanlı olmak üzere abim Burak Yiğit, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz, Alican Yaşar, Furkan Kaçar, Can Erez, Murat Erez, Doğukan Daşık bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı der ki herkesin yaptığı kendi değerini belirler. Yanlışa düşen ucuza gider bu derlere Özlem Özlü'den gönlüm dağlarda şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Menemen C6 koğuşunda yatmakta olan Adanalı Onur Kasir. Aleykümselam Onur kardeşim. Benim için değer arz eden canlar Hüseyin Şimşek, Aslan Berhan Teliman yani zanlı Emirhan Yiğit abim Cuma Ali Kasir, Mehmet Dağdelen yani Kayra, Hüseyin Dağdelen, Arda Bilge Bulut, Muhammed Tekgöz, Vural Karabulut bu canlara çok selamlarla Berhan Teliman yani zanlı der ki tanımadığınız insanın arkasından konuşmak sizin kişiliğinizi ve karakterinizi belirler. Bu canlara zarardayım, ziyandayım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben Teşbeyki'den Hazar Soy'dan aynı kurumlarda bulundum. Abilerim ve kardeşlerim Adem Sabırlı, Sabri Demircan, Mert Tepe, Önder Yıldız, İnanç Öze, Kadır Akgün, İsmail Ergün, Ahmet Arslan, Mehmetcan Keskin, Emre Şahin, Bahtiyar Bektaşoğlu, Emircan Ateş, Yunus Emre, Sağır Ogir Oktay, Barış Kazan, Recep Acar. Volta attığımız bu avlu elbet bir gün özgürlüğe açılacak. Başınız dik, gönlünüz ferah olsun. Ben T3B2'den Mert Tektepe, Namıder Dogo soframı paylaştım. Kardeşlerim Önder Yıldız, Hazar Soy'dan İsmail Yangı, İnanç Özek, Mertcan Akar, Hıdır Akgün, Emre Şahin, Burak Yoldaş, Ahmet Arslan, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu. Sırasıyla Küleş ailesine, Anıl Öztürk, Mert Eko Kahraman ailesine, Bir iki gözüm, bir gözüm, iki sözüm İbrahim Alada ve can kardeşim Tahsin Bozber bin selam eder. Şerefli yatan tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diliyorum. Gece bir söz bırakacak olursak, ihanetin mazereti, hainin telafisi olmaz. Güneşe ihanet eden üşüyeceği günü beklesin. Ben Teviş Beyki'den Hıdır Akgün, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Mert Tektepe Aslan abime bin selam eder. Sonrasında Hazar Soy'dan İnanç Özek, Önder Yıldız, Murat İyi Yoldaş, İsmail Yangın, Mertcan Akar, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu, Dört Nolda Yatan, dostlarım Fafi, Salih Dursun, Güler Uyan, Emre Buhan, Yunus Emre Ateş, Menemen'de yatan Can Parçam, Aslan kuzenim Furkan Çubukçu, hepsine bin selam eder. Gece Mert Tektepe yani Dogo abimin sözüyle bitiriyorum. Yiğit sofrasına adam satmak yok. Ben T3, Beyki'den Hazar Soy'dan aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan abilerim ve kardeşlerim Özgür Aydilek, Adem Sabırlı, Sabri Demircan, İkinoğlu'da yatan dayım Rasim Aydilek ve abim Ümit Çantaş Demir, Muhittin Çalışkan, Erhan Teker, Doğan Özdemir, Mahmut Tunç, Altan Dursun, Ayko Bingöl, Murat Karakaya, Ferhat Türkmen, Mert Aydın, hepinize bin selam olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK17'den Mustafa Arslan. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül. Akabinde dostum Furkan Kaçan, Murat Şimşek, Umut Kaygısız, İbrahim Küçük, Sezer Çabuk, Emre Can Sükücü, Serkan İmren, Barışcan Baykar, Selim Akarçay, Osman Pistil, Emre Özan, Berkay Tıngır, Berat Algül, Furkan Şerif Acar. Bu canlara selam olsun. Gece bir söz. Korkaklıkta ar ve zillette cesur yaşamakta şeref ve namus vardır. Murat abi, ben TK17'den Mustafa Arslan.

0: Başta değerli abilerim Ekrem Birlik, Halis Yıldırım, Aydın Bıçakçı, Yakup Yıldırım, Reco Yıldırım, Ömercik Yıldırım, Mahir Güneş, Muhittin Orak, Fırat Eskin, Güven Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Erkan Doğan, Bucalı Kenya, Gökhan Kaya ve saygıdeğer abim Sedat Ulu. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Murat abi, ben T2A17 Mustafa Arslan. Dostlarım başta Güven Kılıç, Devrim Birlik, Kadir Demir, Devrim Atalay, Hasan Vurgun, Baran Altında, Emirhan Zırhlı, Ahmet Güneş, Doğukan Kaya, Namıdar Bozo, Doğanay, Devrim Tolga, Acar, Hüseyin Zengin, Aykut Adanır, Serhat Balkaya, Mert Tomurcuk, Beytullah Demir, Saptar Acar, Sinan Akdemir, Gürkan Tilki. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B7 koğuşunun adaletini sağlayan Ramazan Alkış. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yapmakta oldum. Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci Umut Karayavaş, Mehtap'tan Berkan Kotan, Buca'dan Asil yani Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengül, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşimiz Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse arkasındakine güvenmesin. Her tuğladan duvar olmaz, yaslanınca anlarsınız. Gazapizm'den ismini istiyorlar şarkısını çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B7 koğuştan Berkant Kotan. Aleykümselam Berkant kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan Can kardeşim Ramazan Alkış, Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci Umut Karayavaş, Buca'dan Asil, Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengün, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşim Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse Allah'tan başkasına yaslanmasın. Yusuf'u kuyuya atan da öz kardeşleridir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Aşık'tan Serkan Akto yani Berber. Aleykümselam Serkan kardeşim. Burada bulunan dost ve kardeşlerim Bozyakalı Arap İsmet abim, Müslüm Aşkın, Kepçe Rıdvan Güneş, Zaza, Ferhat Demirba, Maviş, Emir Sancı, Vedat Kalkan, Cengiz Özmen, Ferhat Yıldız, Babuş Hasan, Cem Solak, Ercan Abaylı, Ekrem Kadir Öz Abud, İbrahim Şenkür, Tamer Karaduman, Musa Albayrak. Kimse suskunluğumuza aldanmasın, biz esersek mevsimler değişir. Murat abi, farklı kurumlarda bulunan beni tanıyan tüm dostlarıma bin selam olsun. Bu derlere Azer Bülbül'den çoğu gitti azı kaldı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Umut Akdoğu. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta kardeşim Serkan Akdoğu olmak üzere dostum Müslüm Aşkın Kepçe yani M.A.K. Arap İsmet, Zaza, Ferhat Demirbağ, Azat Keser, Mehmet Ali Yüksel, Volkan Çakmak, Görkem Kepenek, Eyüp Yıldırım, Tayfun Demirtaş, Veli Deveci, Maviş, Rıdvan Efe, Vedat Kalkan, Kopil ve abim Serdar Özcan'a bin selam olsun. Hesabı görülmeyen hiçbir defter arşive kalkmaz. Zamanı var, acelesi yok. Bu derlere derya bedavacı ama geçecek şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Aşık'tan Müslüm Aşkın Kepçe yani M.A.K. Aleykümselam Müslüm Aşkın kardeşim. Başta abim Serdar Özcan olmak üzere Çimentepe'li Çiçek Abbas kardeşim, Serkan Akdoğ, Namıder Berber, Serkan dostlarım Ahmet Koca A, Musa Albayrak, Badi Yunus, Antepli Dinçer Salman, Cengiz Tosun, Gökhan Doğan, Anıl Kor, Çetin Akdumanlı abilerim, Kadir Kepçe, Sadık Kepçe, Çetin Kepçe, Orduşan, bizi tanıyan herkese selam olsun. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle. Çimentepe'li Müslüm Aşkın Kepçe yani M.A.K. Kuyumcu değiliz ama bu alemin sarrafıyız. Kim altın kim gümüş onu çok iyi biliriz. Hani kınıktan kralına çatarım şarkısını armağan ediyorum. Beni tanıyan tüm kader mahkumlarına da bin selam olsun M.A.K.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

geçici 13 koğuş atmakta olan Yusuf Gülçin. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin. Can kardeşlerim Kerem Sen, Eyüp Sen, akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sait Melis, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Erhan Sayhan, Ahmet Er, Ahmet Mehmet Şanlı Öz ve daha ismini sayamadım. Beraber kader birliği yaptım, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven sen Yusuf Gülçin. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu dertlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Buradan senin aracılığıyla aynı kampüste farklı kurumda yatmakta olan abi kardeşlere selam yollamak isterim. Başta aslanlar aslanı Can abim, Aydın Bıçakçı'ya kıymetli abim Saadettin Bıçakçı, canım kanım aslan kardeşim Kerem Gülçin, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Çınar Birlik, Berşan Polat, Ömer Elmastaş, Yusuf Tokay, Farhat Işık. Bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en büyük silahınız olsun. Sizi candan seven Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Mermi dedin ya namluda durmalı ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Seni seven kardeşin Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Şehmus Önder. Aleyküm selam Şehmus kardeşim. Burada değer verdim Mehmet Nuri Özden, Ferit Geçmez, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Serkan Mengene, Belki Ölmez, Çağdaş Cahir. Bu saydığım güzel insanlara canı gönülden selamlıyorum. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder, sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım. Canım kanım kardeşim Yusuf Gülçin. Akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Kerem Sen, Yücel Özden, Eyüp Sen, Arda Özden, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Zeki Durgay, Berk Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin ve daha ismini sayamadım tüm abi kardeşlere selam olsun. Asaleti kanında olanın gösterişe ihtiyacı yoktur. Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan başta abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Uğurcan Bıçakçı, Apo Nurdan, Muhammed Çağran, Şerif Subaşı, Ömer Elmastaş, Mertcan Akan, Berşan Polat, Ferhat Işık, Çınar Birlik, Faik Eli Açık ve daha beni tanıyan tüm kayda değer abi kardeşlere selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş yeniden doğar. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm, aleyküm selam, ben T3C13 koğuşunda yatmakta olan Ahmet Gülçin. Buradan iki nolda yatmakta olan abilerin abisi olan Aydın Bıçakçı'ya seslenmek istiyorum. Canım abim, final ne olursa olsun her zaman senin yanında olduğumu unutma. Yol karadığında elveda diyen haindir. Herkes kalbinin ekmeğini yer, sen de o güzel kalbinin ekmeğini yiyip kurtulacaksın. Bu esaretten sıkma sakın canını. Bu yolun sonu aydınlık, sana bu gece çalan tüm şarkılar armağan olsun. Mermi dediğin ya namluda durmalı ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Yücel Özden. Aleyküm selam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sayan, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerime ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Yücel Özden. Aleyküm selam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eren Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sen, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Yücel Özden. Farklı kurumlarda bulunan Abdullah Duman, Engin Zengin, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Çekdar Bakır, Aykut Bozkurt, Can Polat Özdemir, Şahin Özdemir, İsa Aslan. Benden bu değer verdiğim dostlara Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Arda Özden. Aleyküm selam Arda kardeşim. Burada kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim.

0: başta Aslan amcalarım olmak üzere Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Çağdaş Çayar, Belki Ölmez, Sabır en güçlü silahınız olsun değerli abilerim ve kardeşlerim. Sizleri seven Arda Özden. Murat abi, ben T3 C13 Koç'tan Arda Özden, farklı kurumlarda bulunan Engin, Zengin, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Olcan Aydın, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Mert Koçak, Çektar Bakır, Aykut Bozkurt, Mustafa Akın, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Ahmet Oluklu Pınar ve Menemen'de bulunan kardeşim Muhammed Can Çelik olmak üzere bu değer verdiğim kıymetli abilerim ve kardeşlerimi selamlıyorum. Ben Arda Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 Koç'tan Umut Uzar. Aleykümselam Umut kardeşim. Burada kadar birliği yaptım. Can bağım olan abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Berke Ölmez, Çağdaş Cayer, Zeki Durgay, Emir Ateş, Ahmet Minsin, Eren Meşe, Mehmetcan Bayoğlu ve Menemen'den Ferit Gelmez. Bu abilerim ve kardeşlerime candan selamlarımı iletiyorum. Ferhat Tunç'tan bir Kanardağ türküsü bu derlere armağan olsun. Ben Eski İzmir'den Umut Özer. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 Koç'tan Çamlıkuleli Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Burada bizden abilerini esirgemen Mehmet Nuri Özden. Akabinde Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Arda Özden, Ömer Otçeken, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Eren Meşe, Şehmus Önder, Sait Meriç, Ahmetli Sino, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmetcan Bayoğlu, bu güzel yürekli abi kardeşlere selam olsun. Yol Yemez şarkısı Yücel Özden'e armağan olsun. Murat abi, ben T3C13 Koğuşu'ndan Çamlıkuleli Ahmet Er, farklı kurumlarda bulunan benim için değerli olan Reis Aydın Bıçakçı, yürekten selamlıyorum ve Muhittin Orhan, Musa Şahin, Apo Nurduhan, Atamer Çelik, Ahmet Güneş, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık, Beran İplikçi'ye de canı gönülden selam olsun. Bir gün suç işlemekten cezaevinde olabilirim fakat yüreğimde asla sevdiklerime karşı sabıkam olmadı. Ben Ahmet Er. Ben T3C13 Koç'tan Sinan Koran. Burada kıymetli abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Erhan Sayhan ve değerli kardeşlerim Arda Özden, Kerem Sayhan, Deniz Yaman, Eyüp Sayhan, Ahmet Minsin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Emir Ateş, Onur Çiftçi. Burada kıymetli abilerim ve değerli kardeşlerime selamlıyorum. Yücel Özden dayımın sözüyle satırlarıma son vermek istiyorum. Bir hiç uğruna ölmektense bir amaç uğruna ölmeyi tercih ederim. Ben Sinan Koran.
1: Koçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler. Murat'la Gönülden Gönüle.

Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben T3C13 Koç'tan Sinan Koran, farklı kurumlarda bulunan başta abim Olcan Aydın, Engin Zengin, Abdullah Duman, Çektar Bakır, Baran İplikçi, Ferhat Işık, Mert Koçak, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Aykut Bozkurt, Ayhan Eres, Enes Özen, Aykut Sarı, Umut Türk, Görkem Şambal, Hüseyin Yürügen, Özgür Oyanık, Muhammed Can Çelik, benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yol yemez şarkısı armağan olsun. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 Koç'tan Eyüp Sayan. Aleyküm selam Eyüp kardeşim. Aynı Koç'ta kader birliği yaptım. Canım kanım Kerem Sayan. Burada kan bağım olmasa da can bağım olan abilerim ve kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ahmet Er, Ferit Gelmez, Berk Ölmez. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime gönülden selamlıyorum. Murat abi ben T3C13 Koğuşlan Eyüp Sayan, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Çınar Birlik, Apo Nurdoğan, Şerif Şerif Subaşı, Yusuf Tokay, Berşan Polat, Can Polat Özdemir, Hamza Önay, İbrahim Akbaş, Faik Eli Açık, Taner Subaşı, bu derlere selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi ben T3C13 Koğuşlan Eyüp Sayan, farklı kurumda bulunan benim için önemli olan abilerim Saadettin Bıçakçı ve Aydın Bıçakçı, en içten sevgilerimle selamlıyorum sizleri, canından çok seven kardeşiniz Eyüp Sayan. Kimi bir davanın adamıdır, kimi de bu davanın adamıdır. Bu derlere Hozan Hamit'ten şu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 Koğuşlan bulunan Ahmet Minsin. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Deniz Yaman, Sinan Koran, Emir Ateş, Umut Uzar, değer verdim bu abi kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Ben eski İzmir'den Ahmet Minsin. Zor günler sabır güzel günlerin anahtarıdır. Murat abi ben T3C13 Koğuşlan Ahmet Minsin, farklı kurumlarda bulunan Ufuk Kaplan, Emircan Kaplan, Berk Akyüz, Emir Şimşek, Hamza Ulutepe, Hasan Şit, Ozan Akboğa, Efe Kelçe, Özgür Karaboğan, Nihat Carasun, ayrıca Menemen'de bulunan Emir Uzun, bu kardeşlerime en yakın zamanda hayırlı tahliyelerini diliyorum. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben sizleri candan seven kardeşiniz Ahmet Minsin Hozan Beşir'den Ya Musalla Ya Şark Ya Musalla Arman olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 Koçtan Mehmetcan Bayoğlu. Aleykümselam Mehmetcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmet Şanlı Öz, Ömer Otçeken, Sinan Korhan, Kerem Sen, Eyüp Sen. Bu güzel insanlara bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Mehmetcan Bayoğlu. Murat abi ben T3C13 Koğuşundan Mehmetcan Bayoğlu, farklı kurumlarda bulunan Eren Aras, Baran Akgüs, Ali İmran Korkmaz, Yiğit Çelebi, Ferhat Işık, Berat Yıldırım, Arda Yıldırım, Tahir Yıldırım, Bulutcan Yıldız, Devran Çimenli, Azat Kaya, Veysel Şimşek, Engin Çağlar ve Konya'da yatmakta olan Aslan abim Fırat Bayoğlu, bu derlere bin selam olsun. Sizleri seven sayan kardeşiniz Mehmetcan Bayoğlu. Allah'a emanet. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 Koğuşlan Ömer Otçeken. Aleykümselam Ömer kardeşim. Buradan kader birliği yaptım abi kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Berke Ölmez, Zeki Durgay, Umut Uzar, Sait Meriç, Deniz Yaman, Mehmetcan Bayoğlu, bu kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Hozan Dino'dan O Yare şarkısı armağan olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi ben T3C13 Koğuşlan Ömer Otçeken, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan canım kanım olan Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Şerif Subaşı, Kerem Gülçin, Apo Nurdan, Uygar Çağrı'dan, Müslüm Çağrı'dan, Efe Güldüz, Ferhat Işık, Kan Yıldız, Vedat Şan ve Konya'da yatan Mazlum Sayan'a bin selam olsun. En karanlık gece bile sona erer. Güneş tekrar doğar. Ben Ömer Otçeken. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 Koğuşlan Karşıyakalı Deniz Yaman. Aleyküm selam Deniz kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Kan bağım olmasa da can bağ kurdum. Abim Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin,
Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Sait Meriç, Muhammed Yılmaz, Ahmet Minsin, Sinan Koran, Emir Ateş, Berke Ölmez, Mehmet Şanlıöz, bu canlara bin selam olsun. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Deniz Yaman, farklı kurumlarda bulunan Samet Özdemir, Emir Özdemir, Enis Özdemir, İbrahim Özdemir, Mehmet Şahin, Erdem Mustafa, Yalçın Polat, Yalçın Yusuf Aksu, Ömer Yüksel, Kemal Uluç, Vedat Dağ, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, bu güzel yürekli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ben Karşıyaka'dan Deniz Yaman. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben Hasarlık'tan Ferit Gelmez, Namıder Halo dayı, burada değer verdim kardeşlerim. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Eren Meşe, Umut Uzar, bu derdi tüm bu derlere tüm yüreğimle selamlar olsun.

kardeşim, ben Tevhişçi, 13 koğuşundan namıder halı odayı, farklı kurumlarda bulunan canım yeğenim Adem Sabırlı, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Selçuk Tüten, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Mert Koçak, bu güzel insanlara bin selam olsun. Ben Asanlık'tan Ferit Gelmez. Geçmişimde ne kadar üzüntü varsa hepsini sildim. Yarınlar dünsüzdür. Kaybettiklerime ve sandıklarıma da yol verdim. Artık hepsi hükümsüzdür. Sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 C13 koğuşta yatmakta olan Zeki Durgay. Aleykümselam Zeki kardeşim. Burada benim için değerli olan abilerim Mehmet Doni Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken ve kardeşlerim Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Çağdaş Şair. Bu derler için, bu derlerime de en içten duygularımla selamlıyorum. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı. Yusuf Gülçin ve Mehmet Nuri Özden abim adına armağan ediyorum. Gözlerde ihanet varsa sözlerde sadakat arama, sizleri seven Zeki Durgay. Murat abi, ben T3 C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım abim Ahmet Fırfır, can abim Hakan Akbo, Erhan Tan, Müfitcan Dürger, Mahsun Aydemir, Berkant Karadere, Kaan Yıldız, Emir Acar, Yusuf İslam, Çetin Oben Yılmaz, Emir Boğa, can abim Emircan Çatal, ismini sayamadım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa da fark etmez. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandığım şarkı armağan olsun. Ben Zeki Durgay'ım. Murat abi, ben T3 C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan T2 A1 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Ahmet Fırfır'a bin selam olsun. Sabır en büyük silahın olsun. Seni seven sayan kardeşin Zeki Durgay. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet ol. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Zeki Durgay. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 C13 koğuşunda bulunan Çağdaş Cager. Aleykümselam Çağdaş kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Sinan Koran, Zeki Durgay, Emir Ateş, Mehmet Can Bayoğlu, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Çağdaş Cager. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 B1'den Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Öncelikle bana dostluk yapan canlarım Fırat Kotan, Fırat Torun, oğulları Taha Yasin Yılmaz, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Ceyhan Akın, Sertif Işık, Antepli Ömer, Enes Aydemir. Aynı kampüste bulundum abi dostlar Mahsun Oğuz, Altan Dursun, Mami Ayaz, Pehlivan Buca, Azizcan Yatmaz, Ramazan Koyuncu, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Batuhan Bingöl, Batuhan Şimşek, Abdülali Gündüz, İbrahim Özdemir, Suat Konuk, Emirhan Özışık, Devran Torun, Engincan Toprak, Kürşat Akçay, Mert Esen, Ferhat Aslan, Samet Aydemir, Ümit Soylu, Erhan Teker, Çağlar Çakır, Samet Özdemir, Engin Özdemir ve Hızlı Kardeşim Savaş Biliz, Memoli Mehmet Gürkan Tilki, Ramazan Koyuncu'ya selam olsun. Gece söz herkes konuşur, bir herkes konuşur, biz yaparız, fazla söze gerek yok. Ben Cengiz Özdemir. Murat abi, ben T4 B1'den Karşıyakalı Cengiz Özdemir. Benim için canım kanım olan kardeşlerim Engin Özdemir, Polat Özdemir, Muhammed Özdemir, amcaoğulları Ahat Özdemir, Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Kadir Özdemir, Mahsun Özdemir, Erdal Özdemir, Bayram İrfan Özdemir, Emirhan Özdemir, Ekrem Özdemir, Kerem Özdemir, Ömer Özdemir, Hanifi Özdemir, Enver Özdemir'e ve tüm Özdemir ailesine selam olsun. Bazı kelimeler vardır ok gibidir. Yaydan çıktı mı geri dönüşü olmaz. Benden geceye not kula kulluk yapılmaz. Aslan gibi yaşayın Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 B1'den Cihan Akın. Aleykümselam Cihan kardeşim. Aynı kampüs ve kurumda bulundum canım kanım öz kardeşim Mustafa Akın ve değerli dostlarım Ersin Ördek, Volkan Alada, Kürşat Akçay, Ercan Barlak, Mert Eroğlu, Batuhan Bingöl, Engin Özdemir, bu canlara selamım bakidir. Aynı koğuşta bulundum değerli dostum Cengiz Özdemir, can abim Fırat Kotan, Taha Yasin Yılmaz, Fikri Güven, Sertif Işık, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Uğur Bala, Uğur Gönülal, Volkan Yılmaz, El İhlas, Çatı Koparan, Fatih Türkoğlu, Samet Aydemir ve Fırat Torunoğulları. Geceyi Cengiz Özdemir'in sözüyle kapatmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 B1'den Bayraklı'dan Fatih Türkoğlu. Aleykümselam Fatih kardeşim. Aynı kampüste bulunan çok

0: Ali Aslan abilerim, Mutluhan Alişan, Ümit Alişan ve aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir Öz abim, Sertif Işık, Cihan Akın, Fırat Kotan, Sabri Seçkin, Emre Sepetçi, Fırat Torunoğulları, Doğukan Keyifçi, Savaş Bilis, daha Yasin Yılmaz, Ünal Bilici, Okan kardeş ve şunu da unutmayın ki hayat size cesur olduğunuz kadar cömert davranır. Geceye Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Torbalı'dan Fırat Torun oğulları, aleykümselam Fırat kardeşim. Aynı kampüste bulundum dostlarım, abilerim, kardeşlerim İbrahim Gül, Muhammed Aydın, Serhat Kocamer, Emre Çırak ve aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir, Taha Yasin Yılmaz, Cemal Korkmaz, Cihan Akar, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Fikri Güven, Savaş Biriz, Muhammed Avınca, Samet Aydemir. Bu derlere selam olsun, gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin, yarının kime ne getireceğini bir tek Allah bilir. Murat abi, ben T4B1'den Taha Yasin Yılmaz, aleykümselam Taha kardeşim. Aynı kampüste bulundum değerli abilerim Cemal Çokşirin, Celal Çokşirin, Ersin Örnek, Batu Bingöl, Ali Cantaş, Mustafa Akın ve Engin Özdemir. Aynı koğuşta bulundum öncelikle Can abim Cengiz Özdemir, Fırat Torunoğulları, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Sertif Işık, Fiko Güven, Fatih Türkoğlu, Uğur Bala yani Hoca, Enes Aydemir, Samet Aydemir, Savaş Biliz, Oktay Karabalık, Volkan Yılmaz, Alman Okan, Uğur Gönül Al, Cemal Korkmaz'a selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin, yarını ne getireceğini bir tek Allah bilir.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleyküm selam Çağrı'm. Aynı ortamda kader birliği yaptım. Canlara hitaben benim için değerli olan Can abim, Çetin Gezek, Dünya Mutfağı'ndan Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çaylar, Tatü İsmet, Cahit Erdoğan, Özcan İçten, Baki Ertürk, Celal Durmaz, Barış Akçay, Şehmus Durmaz, Semih Şenyüz, Altay Dadlı. Bu derlere Azer Bülbül'den her an her şey olabilir şarkısını çalarsan çok sevinirim Murat abi. İşin gücün rast gelsin her daim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi sağ olasın Çağrı'm. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Buradan başta öz abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerime hitaben Emre Sürget, Emre Sürget Tufan, Sürget Doğuş Demir, Ersin Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Osman, Kara Kalpak, Erdoğan Terzi, Tatü İsmet, Hak'tan derdi var. Kemal Eriş bu derlere selam eder ve tüm Mersin Pınar çocuklarına selam ediyorum. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı ortamda ve ayrı akvaryumlarda olan canlara hitaben Çetin, Gezek, Şaban, Delen, Urlalı, Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Aytaç, Levent Erkekoğlu, Gürkan Sarı, Eyüphan Dinçer, Arda Kapısız, İbrahim Toraman, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Furkan Çubukçu, Tatü İsmet. Bu derlere selam eder, geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Sabretmeyi bilmeyen intikam yemini etmesin, yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Bu hayatta eğilirsen, basamak dik durursan sığınak olursun. Biz aslanız, aslandan kurban olmaz Sinan Kartal'dan. Kafama takmayı bıraktım artık, çalarsan sevinirim Murat abi. Hayırlı akşamlar Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Başımız zindandan çıksın. Özgür günlerde görüşürüz Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm bizim için değerli olan Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Urlalı Yiğit Çağlar. Aleyküm selam sağ olasın Yiğit kardeşim. Buradan B10 koğuşunun lideri şampiyon boksör Çağrı işçi abim başta olmak üzere akabinde Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Emre Atmaca, Cihat Erdoğan, Zabit Arslan, Semih Şengüz, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Aytaç, Levent Erkek, oğlu Celal Durmaz, Mehmet Balcılar. Bu derlere selam eder gece. Reisim boksör Çağrı işçinin sözüyle veda etmek istiyorum. Asla umudunu kaybetme. Yarının kime ne getireceğini kimse bilemez. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Urlalı Yiğit Çağlar. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleyküm selam kardeşim benim. Burada başta benim için çok değerli olan aslan yürekli kardeşim boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Gökhan Ecellioğlu, Burçan Yatmaz, İbrahim Babaçörs, Semih Şenyüz, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çağlar, Satocan Gezek, Atakan Özü, Uyanık Serkan, Otoker Zeki Demirtaş. Bu derlere selam eder geceye kardeşim boksör Çağrı işçinin sözüyle veda etmek istiyorum. Karanlıkta kalsam bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu, hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Kuruçaylı Çetin Gezek. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşunan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleyküm selam Çağrı'm. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Dayanılmaz bir kötülük gelirse eğer başımıza, suskun kayalar gibi dik duracağım. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Ben T2B10 koşunan Şaban Delen. Selamünaleyküm aleyküm selam. Koşun lideri aslan dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi başta olmak üzere aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım. Dostlara hitaben Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Çınar, Deniz Kurt, Emrah Cem Bayır, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çağlar, İbrahim Toraman, Özcan İçten, Baki Ertürk, Serkan Muştu. Bu derlere selam eder, özgür günlerde buluşmayı dilerim. Boksör Çağrı dostumun sözüyle gece bir söz bırakmak istiyorum. Barış istiyorsan boyun eğeceksin. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Lider FM'in karizmatik sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2 koğuşundan Emre Atmaca. Estağfurullah Emre kardeşim. Aleyküm selam. Başta aslan liderimiz aslan yürekli abim Mesut Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Muğlalı Yiğit Çağlar, Cahit Erdoğan, Zeki Demirtaş, Baki Ertürk, Özcan İşten, Altan Datlı, Zabit Aslan, İbrahim Toraman, Umut Kara Ağaç, Barış Akçay. Bu derlere selam eder. Gece boksör Çağrı işçi abimin sözüyle veda etmek isterim. Yol kararında elveda diyen
haindir. Cümleten selamun aleyküm Emre Atmaca. Selamun aleyküm Murat Bingöl abim. Ben Tolga Yalur. Aleyküm selam Tolga kardeşim. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım, koca yürekli adam, gazeteci İbrahim Atmaca başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcım, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç, bu dostlara selam eder. Senin aracınla aynı kurumda ve başka kurumlarda olan dostlarım, başta Derli Paşam, Aslanım Muhammed Yalur, dostum Savaş Aktaş, Emrah Doğan, Berkan, Berat Kurtay, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Şeyhmus Bulut, Murat Utuş. Bu dostlarıma selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Dal kırılsa da yaprak düştü bir kere, bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm Murat Bingöl üstadım, nasılsın, iyi misin? Ben gazeteci İbrahim Atbaca. Aleyküm selam İbrahim kardeşim, çok şükür hep beraber yol alalım. Şakran T317 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım Tolga Yalur başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç'a selam ederim. Ayrıca T4'te yatan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a ve tüm Menemen çocuklarına selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Allah'ın dediği olur, bizler figüranız.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık. Aleykümselam Fatih'im. Buradan benim için çok kıymetli olan Emirhan Özışık, Suat Konuk, Engincan Toprak, Şeref İnegöl, Kürşat Akçay, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Devran Torun, Emre Keser, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Azat Konuk, Hüseyin Aslan, Selçuk Karatay. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, Menemen'de yatan efsane kardeşim Azat Özışık. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulundum. Kıymetli dostlar Hoca, Fehim, Arı, Şakir Söylemez, İbrahim Barlay, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Muharrem Aras, Civan Acar, Muhittin Karakış, Emre Emir Pehlivan, Çetin Temel, Temel Cavit Gürda, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mert Eko Kahraman, İstanbullu Ogün Özdemir, Yılmaz Güneysak, kıymetli Murat abi, Müslüm Gürses'ten Sorma Gitsin şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B18 koğuşundan Emirhan Özışık. Aleykümselam Emir'im. Başta

0: Başkan, Ali Cihat Duvan, Mert Güler, Selçuk Karatay, Devran Torun, Şeref İnegöl, Azat Konuk, Hüseyin Arslan, Mevlüt Berke, selam, saygı ve dua ile. Değersiz insan yoktur. Değerini düşüren insan vardır. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, farklı kurumlarda bulunan değerli dostlarım Doktor Zeki Kaya, Engin Avşar, Sinan Dar, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, Şenol Başkut, Emrullah Özdemir, Berhan Teğliman, Can Çakır, Onur Öztürk, Yunus Emre, Bahadır Ahmet Ambacı, Serkan Bozbey, ayrıca kadın kapalıda bulunan ablam Fatma Daş, Melis Altıntop, Nergiz Demir, sizlere de selam olsun. Cengiz İmren'den Namert Olayım şarkısı benden gece armağan olsun. Değerli abim, seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum Fatih'im. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Kader birliği yaptım. Başta aslan abilerim Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abim olmak üzere dostlarım Affan, Yılmaz, Kerim, Bakır, Utku Büyüme, Ozan, Ahmet Kartal, Mete Dökme, Suat Korkmaz, Novan Baltalı, Hakan Uçar, Mustafa Kamber ve kardeş koğuşumuzda bulunan mahalle çocukları Ozan Yazar ve Özcan Yazar'a selamlarım. Bakidir gece söz, babalar sözünü tutar. Ben Aziz Yıldırım. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Aynı kurum ve kampüste bulundum. Başta Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere can dostlarım başta Davut Baran, Affan Yılmaz, Ömer Baran, Yiğit Yenici, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Şehmus Akbulut, Emir Yıldırım, Çetin Ayboya selamlarım. Bakidir gece söz, alem denen çarşının sarrafıyız, kim altın kim gümüş elbet biliriz. Bertaraf şarkısı armağan olsun. Ben Aziz Yıldırım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B18'den Affan Yılmaz. Aynı kurum ve kampüste başta kader birliği yaptığım Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abilerim aynı kurum ve kampüste bulundum. Aziz Yıldırım, Mete Dökme, Kerim Bakır, Fırat Korkmaz, Mertcan Doğanay, Esat Candar, Emir Yıldırım, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Emirhan Kocaeli'ne selamlarım. Bakidir gece söz, kah çıkarım gökyüzüne seyrederim, alemi kah iner yeryüzüne seyreder alem beni. Bu derlere güzel bir şarkı armağan olsun. Ben Affan Yılmaz. Ben T1B18'den Halil Karagöz, can parçaları dostlarım ve kardeşlerim Sercan Sayar, Affan Yılmaz, Mete Dökme, Fırat Korkmaz, Balon Numan, Hakan Uçar, A7 Atan, Canlar Eski İzmirli, Ozan Yazar ve Özcan Yazar, Berkay Özer, Gürbüz abiye sizlere selam olsun. Kadın kapalıda yatan prensesime de selam olsun. Not: sabır öyle bir sen kopacak ip ki, sen kopacak sanırsın o gittikçe güçlenir, sen bitecek sanarsın o gittikçe çoğalır. Ben Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abim Erkan Yılmaz, Mehmet Yücel, Ahmet Ufak, Murat Başaran, Namıder Direş, Yılmaz Özen, Oğuzhan Ufak, Kürşat Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Cuma Uluş dostu, Mahir Acar, Barankadan Ferhat Kalender, Ekrem Bayraktar, Arif Öztop Kara, Faruk Çelik, Oğulcan Bakırcı, Ferdi Koç, Servet Tekin, Aslan kardeşim Agit Arslan, Aydın E-Tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Şakranti 2A8 koğuşuna yatan derli abim Soner Meç ve Hamit Elmas Sidar Erol, T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker ve Cemal Yıldırım, T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, Namıder Mute, Aykut Polat, T4'de yatan derli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oz, Mevlüt Saymaz, Cengiz Özdemir, A1'de yatan dostum Velat Arslan, Şakran Açık'ta yatan abim Selahattin Salman, Aydın E-Tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan Teler Güler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakran T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan derli abim Soner Meç, Hamit Elmas, Sidar Erol, T3'de yatan dostum İzzet Karakaya, Hazar Soydoğan, T2'de yatan dostum Mert Aydın, T4'de yatan derli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, Cengiz Özdemir, Mevlüt Saymaz, A1'de yatan dostum Velat Arslan, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman, Aydın E-Tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük yollarında diken olurum elbet bir gün. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Murat Süer. Aleykümselam Murat kardeşim. Kırıklar F-tipinde yatan dayım Şahin Başboya bin selam olsun. Dayımın ellerinden öperim. Şakran'da yatan Hogir Oktay dayıma da sofrasını paylaştı. Dost ve kardeşlerine de selamlar olsun. Beklenensiniz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Çınar Başboya. Aleykümselam Çınar kardeşim. Amcam Şahin Başboya selam eder. Ellerinden öperim. Aslan amcam, oralar kime kaldı ki bize kalsın, özgürlük yakındır amcam. Şakran'da yatan Hogir Oktay amcama da bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kırıklar. F tipinde yatan Azat, aleykümselam Azat kardeşim. Cezaevinde yatan dost ve kardeşlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben İlhan Başbu, aleykümselam İlhan kardeşim. Başta Kırıklar. F tipinde yatan kardeşim Şahin Başboğa ve Şakran'da yatan Hogir Oktay, Vedat adı güzel Azat Oktay, ismini sayamadım, bütün dost ve kardeşlere bin selam olsun. Beklenen ve özlenensiniz. Bir gün güneş sizin için de doğacak. Murat abi, ben İlhan Başboğa, Bucak Kırıklar. F tipinde yatmakta olan kardeşim Şahin Başboğa'ya selamlarımı iletir, gözlerinden öper, özgür yarınlar dilerim. Şakran 3 dolda yatan kardeşim Hogir Oktay'a da selamlarımı, dualarımı iletiyorum. Allah yar yardımcınız olsun, her şeyin güzel olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun kardeşlerim. Ahmet Kaya yaşamadın sen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, öncelikle Murat abi, ben Kadife Kale'den Devrim Karaaslan. Aleykümselam Devrim kardeşim. Buca Kırıklar. F tipinde yatan abim Şahin Başboğa, abime selamlarımı iletiyorum. Şakran 3 dolda yatan dayım Hogir Oktay'a da selamlarımı iletir, gözlerinden ellerinden öperim. Akabinde kader ortaklığı yaptığım Aydın Bayram ve Barış Alabay, Azat Oktay, Recep Acar abilerime de çok selamlarımı ve dualarımı iletiyorum. 1 dolda yatan Egemen Dağ amcama da çok selamlar. Dik durursam sığınak, eğilirsem basamak olursun. Abilerim, dayılarım, dualarımız, umutlarımız sizin. Ahmet Kaya yaşamadın sen şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 Koğuş'tan Oğuzhan Orhan. Namı der Limon Tepeli Oğuz'u. Burada kader birliği yaptım. Dostlarım Mami, Varlı, Hasan, Alkan, Durmuş, Akgün ve kardeşlerim Mustafa, Çağrı, Savaş. Hüseyin Dağdelen, Mehmet Dağdelen, Alişan, Batuhan, Başar, Ümit Başaran, Furkan, Karsı ve Aslan Yerim, Mehmet Erüş'e Müslüm Gürses'ten. Tutku şarkısı armağan ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. İstisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun.
1: Hemen 15 saniyelik sessizliğimizi de normale çevirelim. Zaten son 5-10 dakikalık bölüm. Sonrasında kaldığımız yerden devam.
0: Koğuş'taki kardeşlerim olan Emir Uzun, Muhammed Karagöl, Ercan Öztürk ve Sarı'ya selam olsun. Akabinde B1 Koğuş'una bulunan Şehmuz Şengül, Hırçın Çocuk ve Koğuş'ta bana kardeşlik yapan Furkan Tekin, Arjin Kurt'a selam olsun. Hepimiz Allah kurtarsın. Aynur Polat'tan Esmer'e şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 Koğuş'undan Mehmet Erüş. Burada kader birliği yaptım. Başta Aslan abim Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli Ozi. Mami Varlı, dostlarım Mustafa, Çağrı, Savaş, Hasan, Alkan, Alişan, Furkan Karslı, Hüseyin Dağdelen ve Aslan kardeşim Muhammed Emin Çeliğe. Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Gece söz bırakmak istiyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 Koğuş'undan Mehmet Dağdelen. Burada kader birliği yaptım. Abilerim Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli Ozi. Mami Varlı, akabinde aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan Aslan abilerim ve kardeşlerim Arda Bilge Bulut, Nurullah Kaya, Cumali Kasır, Onur Kasır, Seyitcan Aydın, Vural Karabulut, Hacı Ali Tüdaş ve Aslan kuzenlerim Hüseyin Dağdelen, Muhammed Tekgöz, Ahmet Kaya'dan Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sizin ateşle yaklaşamadığınız insanların içinden geçerek geldik biz bugünlere. Ben Menemen A15 Koğuşu'ndan Hızır Amak. Başta koğuşumuzun değerli abileri Sinan Dağ, Rafet Kale olmak üzere Foçalı, Levent Mustafa, Baran Aman, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Hasanlı Sefiri, Polat Kayık, Hamza Sönmez, Resul Aktaş, bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen

0: A15 Koçtan Berke Keren, başta Can abi dedim, Sinan da Rafet Kale olmak üzere Çimen Tepeli Gözlük, yani Erdem Çakıcı, Onur Yıldız, Diyar Halit Oğlu, Zana Gezer, Uğur Saygı, Levent Tekin. Aynı ve farklı kurumda olan abi kardeşlerim, canım kanım Furkan Aslan, Kerem Demirli, Doğukan Altun, Baran Eroğlu, Aykut Çiçek, bu canlara selam olsun, özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, değerli dost abi kardeşlerim Bekir Güler, Ekrem Biliç, Ali Korkmaz, Şükrü Kaya, Caner Görgün, Ferhat Karatay, Yasin Baran Aydır, Oğuz Peker, Murat Kayhan, Resul Aktaş, Yahya Şimşek, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15 koşunan Erdem Çakıcı, yani Çimen Tepeli Gözlük, başta canım kanım abim Rafet Kale, dayım Sinan'da, abilerim kardeşlerim Berke Keren, Uğur Saygı, Onur Yıldız, Diyar Halit Oğlu, Hamza Sönmez, Polat Kaçık, Zana Gezer, Hızır, Mücahit Amak, Baran Aman, aynı kurumda bulunan Hasan Yüksek, Yiğitcan Parlak'a bin selam olsun. Geç gelen teselli, idamdan sonra gelen affa benzer. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Erdem kardeşim. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, kıymetli dostlarım Yıldızlı Muro, Özgür Dikenova, Hüseyin Saldıra, Yunus Adar, Özgür ve Özgün Çakmak, Yiğit Yılmaz, Ferdi Demir, Diyar Halitoğlu, Taha Bahalla, Güney, hepinize bin selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, derdi dostlarım Halil Üzek, Recep Yıldırım, Ercan Koçak, Aydıncan Yerli, Serhat Çelik, Ömer Tadır, Kürşat Bilgin, Emre Özdemir, hepinize bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, değerli kardeşlerim Mustafa Güneş, Fatih Durmaz, Mahfican, Kürşat Akkaya, Candar Suluova, Batuhan Tutar, Yusuf İslam Ergül, Baran Büyüksu, Cihan Yolu'a da bin selam olsun. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, başta Can abim Sinan'da, Ali Demir, Sercan Sarıkaya, Yavuz Selim Baydar, Zeki Kaya kardeşlerim, Berke Keren, Onur Yıldız, Mustafa Baran Oluk, Kaji, Hızır Mücahit Amak, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Levent Terin'e bin selam olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 koçtan Gökhan Karakoç. Öncelikle değerli kardeşim Serhat Tayhan, yani Mışko. Akabinde Mert Yütücü, İbrahim Akar, Adem Çalp, Mahmut Tunç, Emir Cankaya, Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Burak Çınar, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Engin Turan, Vedat Şan, Müfitcan Dülger, Fırat Acı Buca, Kürşat Akkaya, Mehmet Madak, Can Yüzgeç, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdeniz Gezgin. Acı Ödemişçi tipinde bulunan derli abim İrfan Kıyak, Koç Açık'ta bulunan Koray Öztürk, Mert Pek, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer Aykaç, Sedat Temur ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Aslında iki şey yıkar insanı, bir dostundan gelen ihanet, iki düşmanından gelen merhamet. Gökhan Karakoç. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 koçtan Mert Ütücü, benim için kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç başta olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan, yani Mışko, Manisalı İbrahim Akar, Berk Bakırcı, Şahin Engin, Bengin Orhan, Çağrı Polat, Ferit Kutlu Bey, Adem Çat, Azat Demirhan, Gemici Osman, Arman Eleftos, Yunus Kaya, Serkan Dünçer, Emir Acar, Veli Kızıltepe, Çetin ve Azat Kızıltepe, Ahmet Can Çoru, Ferhat Sayman, bu ismini saydım canlara bin bir selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Mert Ütücü.
1: Koçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sergen Gürgür, başta Atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Dışarıyı merak etme, herkes iyi, seni bekliyoruz sadece. Bizimkilerin de hepsinin sana selamları var baba. Seni seviyoruz, kendine iyi bak. Reisim Eyüp Gürgür, seni seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sergen Gürgür, başlar reisimiz Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyoruz. Aslan abim Ertuğrul Gürgür, Niyazi Gürgür, Tansu Gürgür, Tinay Gürgür, Mahmut Tunç, Feridun Çam, kardeşim Bobby, Ahmet Kortak, Muratcan Yıldız, Berdan Kiper, Servet Kiper, Tufan Sürget, Özcan Yıldız, ismini sayamadım, bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleyküm selam Hasan kardeşim. Ben TK1 koğuştan Keko Hasan, yani Hasan Maden, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan yürekli amcam Eyüp Gürgür başlı olmak üzere. Dostum abim Samet Kılınç, baba yarısı Davut Demirkıran, Bülent Bulut, Bayram İpek, Halis Gül, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, Emin Sırtlan, Ahmet Fırfır, Nazilli'nin gülü Mustafa Güçlü, Baran Altın Top, Çakır Koçak,

Onur Bertuger, Özçınar Uğurcan, Bilgi Eray Dönmez, Doğu Karin, Baran Şimşek, Can Ergin ve bir nolu B18'de olan Aslan abim, kuzenim ve koğuşuna da selamlar olsun. Gece bir söz. Herkes aynı anda aynı geceyi yaşar ama herkesin karanlığı farklıdır kardeş. Gecen güzel olsun Can Murat Bingöl abim. Sağ olasın Hasan kardeşim hepimizin. Ben TK1 koşulan Davut Ali Demirkıran, kadın kapalı olan Vildan Komaz, aşkım üzülme, senin arkanda dağ gibi kocan ve çocukların var. Ben varken buralar sana yakışmaz sultanım. Hedef yüce ise katlanmak da en az onun kadar olmalıdır. Sonunda sevgi sevgiliye varan yol zor olsa da yürümeye değmez mi aşkım? Seni seven kocan, manevi oğlum Hasan ve çok değerli Gamze Maden'e de selamlarım. Bakidir sizi bize sevdirene emanet ediyoruz. Ben TK1 koğuşundan Nazilli'den Mustafa Güçlü, koğuşumuzun adaletini sağlayan reisimiz Eyüp Gürgür başta olmak üzere Mehmet Şahin, Bülent Bulut, Davut Demirkıran, Kadir Şahin, Erman Yakuboğlu, Çakır Koçak, Ali Oğuz Kaplan, Kazmacı İbrahim, Sedat Ocaker, Gökhan Aydın, Hasan Maden, Adil Soner Özünal, T1'de olan Mesut Öz, bu derlere selamlarım sonsuz bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK1 koşulan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, aleykümselam Hasan kardeşim. Kadın kapalı B7 olan dişi aslanım Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem kalbimin tek sahibi, kurban oldum sol yanım. Seni öyle bir seviyorum ki ne kelimeler yeter ne de nefesim, canım karım benim. Kalbi güzel sevdim. İnanıyorum ki çok az kaldı, Allah'ın izniyle bir daha bir saniye bile ayrılmamak üzere ebediyen kavuşacağız. Kavuşacağımız zaman da sana sımsıkı sarılıp gözlerin içine bakıp seni seviyorum demeyi Allah'a yemin olsun sabırsızlıkla bekliyorum. Seni canımdan çok seviyorum ve o kadar da çok özlüyorum dişi aslanım benim, kalbim Gamzem. Selamünaleyküm Can Murat abi. Ben TK1 koğuşundan altında Kandere Keko Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7 olan ahiretlim olan canımın yarısı sol yanım helalim Gamze Maden'e sesleniyorum. Ömrüm kadın, sen benim yarı yüzünde başıma gelebilecek en güzel varlıksın. Yalan dünya, dünyadaki tek gerçeğimsin, karanlığımı aydınlatan ışığımsın. Sen var ya benim her şeyimsin gülüm, her şeyim. Seni canımdan çok ve her şeyden herkesten çok seviyorum kalbim kadın. Seni çok çok seven kocan Hasan Maden. Gece bir söz, taşıdığın yürek korkuya tanımıyorsa hasmın ya Firavun olsun ya da Nemrut. Ben TK1'den Altındağlı Kandereli Keku Hasan, kadın kapalı B7'de olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem, yine sensizliğin canımı yaktığı günlerden bir günde her gün olduğu gibi sen benim bugünüm, yarınım, her şeyimsin. Allah'a yemin olsun seni bu dünyada, ahirette de çok seveceğim. Sen benim alın yazımsın, helalimsin. Bir umutla beklediğim kalbimsin. Seni her şeyden ve herkesten çok seviyorum. Ve bir o kadar da özlüyorum seni, iki cihanda da çok seven ve sevecek olan kocan Hasan Maden. Gece bir söz, başkalarının gölgesi altında yaşayanlar unutmasınlar. O günde gün batımı vardır. Selamünaleyküm Murat abim, ben Atakan Lüder, aleykümselam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan, Koçak, Uğurcan, Bilgi, Bertu, Er, Öz, Yılmaz. Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi, Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür, aleykümselam Sergen kardeşim. Babam, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun, sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abim, ben Kavun Hasan, aleykümselam Hasan kardeşim. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun, sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani CEO. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum seninle beraber. Tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani CEO. Murat abi, ben Paşam Gürgür, abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi, bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven Paşam Gürgür. Abi, ben Sergen Gürgür, başta reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbru, Murat Can, Yıldız, Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Gürgür.
Murat abi ben Çakır, İsmail abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun, Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Tekrardan cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Kardeşlerimizin kayıt mesajlarının bir bölümünü paylaştık. Şimdi WhatsApp üzerinden günün ilk mesajıyla devam edecek gecenin ilerleyen saatine kadar kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ayaz. Aleykümselam Ayaz kardeşim. Kadın kapalı C7 atan güzel yüzlü yengeme selamlar olsun. Yenge nasılsın? İyisindir inşallah. Numaram var zaten sende. Bir isteğin, bir rican olursa her zaman arayabilirsin. Selamünaleyküm Murat abi, T4A20'de yatan amcama selam olsun, ellerinden öpüyorum. Amca nasılsın, iyisindir inşallah. Bizi soracak olursan biz bildiğin gibi aslan gibiyiz. Hala seni bekliyoruz. Bana verdiğin bir numara vardı, aradım ulaşılmıyor. Haber

olsun. Murat abi, kadın kapalı C7 atan Enise ablamıza selam olsun. En kısa sürede seni ve Müjdat abimizi dışarıda görmeyi diliyoruz. Kendinize iyi bakın. En kısa sürede dışarıda görüşmek dileğiyle, Şino. Murat abi, T4 A20'de yatan aslan amcama selam olsun. Amca, buradaki kardeşlerinin sana çok selamları var. Ellerinden öpüyorlar. Herkes seni dört gözle bekliyor. Sen gittiğinden beri mahallemiz, memleket başı boş kaldı diyorlar. En kısa sürede seni dışarıda görmek istiyoruz. Herkesin selamları var amca. Kadın kapalı C7 atan Enise kardeşime selam olsun. T4 A20'de atan Müjdat Güçlü abime de selam olsun inşallah. İkinizle en kısa sürede aramızda görürüz. Mutlu mesut bir şekilde inşallah. Allah'a emanet, görüşürüz. Tamam, şöyle bir sayfamızı açalım. Öncelikle selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Baran Eleftos Şakran. T3 A12'de atan aslan abim yıkılmaz dam Arman Eleftos. Abican, seni çok seviyorum. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle, elbet bir gün. Menfaat bu kadar moda olmuşken adamlık mücadelesi verenlere selam olsun. Şerefinizle yaşayın. Kurşun kadar hızlıdır yaşamak ama zordur o kurşunu havada yakalamak. Ben de öyle bir yürek var ki ne bu cezalara yıldıracak ne de canımdan çok sevdiğim aslan abim armağanı unutturacak. Alet Bilgiç, beni aldılar senin yerine şarkısı aslan abime gelsin, bir umuttur yaşamak. B8 koğuşuna yapmakta olan Sayme Durmaz ve Nursel Devrilmez radyo başına. Aslan ablam, ben sevgili kardeşin Nurgül. Bizi merak etme, evimizdeyiz, kızınla oynuyoruz, seni çok seviyoruz. Kendine dikkat et, öpüyorum sizi, Allah'a emanet ol. Nursel abla, sana da çok selamlar olsun. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanetsiniz. T4B17'de bulunan kardeşim Murat Aydın. Umarım iyisindir. Merak etme kardeşim. Aslanlar gibi en yakın zamanda yine yanımızda olacaksın. Seni şimdiden çok özledik. Her zaman arkanda olan kardeşlerin Eylül ve Sibel. Ahmet Kaya Başım Belada şarkısı kardeşimize ve tüm kader mahkumlarına armağan olsun. T4B17'de yatmakta olan kardeşim Murat Aydın. Ben ablan Eylül Aydın. Perşembe günü görüşüne geleceğim. Merak etme kardeşim. Her zaman yanındayız. Ağır abin avukat yollayacak. Sana birkaç kişi konuşacak seninle. Dar günün ömrü kısa olur. En güzellerine emanetsin. Seni çok seviyorum. Rabbime emanet ol aslan kardeşim. Rica etsem Hazar Yıldız'dan benim sana ihtiyacım var şarkısını çalar mısınız kardeşime ve tüm koğuş arkadaşlarına armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben kadın kapalı B10'dan tahliye olan Serenay Karavaş. Aleykümselam kardeşim. Derlerim Nazlı Akkurt, Fadime Çamlı, Gül Sonsuz, Yıldız Kanık, Ceyda Kaya, Burcu Yıldırım, Şima Coşkun, Fatma Çelik, tüm B10'a selam olsun. Benim güzeller güzelim, sizi çok seviyorum, hep dualarımdasınız. Allah'ım tahliye kapılarınızı açsın, geceniz güzel olsun. Canlarım Ahmet Kaya, metris önünde durdum, sizlere armağan olsun. Murat abi, ben B10 koğuşundan tahliye olan Buse Onay. Derlerim Duygu, Der, Çiçek, Sakal, Kübra Sulu, Beyza, Özkan, Selinay, Aktaş, Ayşe Keser, Melike Tekeli, sizi çok seviyorum. Dualarım sizinle. Sizden Sinan Kartal'dan geleceğim, bekle beni arkadaşlarıma armağan olsun. Murat abi, iyi yayınlar, selamun aleyküm. Öncelikle ben Menemen B4'te yatan Barış Buğra Büyükkara. Aleyküm selam Barış kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Şükrü Kaya ve değerli büyüklerim olan Mustafa Çiftçi, Oğuzhan Cimşit, Batuhan Seki, Görkem Bal, Yasim Gök, Murat Tanhan, Ercan Çelik, değerli kardeşlerim Batıkan Özler, Alperen Çınar, Gökhan Dursun'a selam olsun. Murat abim, ben Büşra Barış Buğra, seni çok seviyorum. Seni düşünmediğim bir dakikam bile yok. Oradan çıktığın zaman umarım hayalini kurduğumuz her şeyi tek tek gerçekleştiririz ve unutma ki her şey senin elinde. Seni asla bırakmayacağımı ve sürekli arkanda olacağımı bil. Bu kapıda dostlar değil, yar bekliyor. Bu kapıda dostlar değil, yar bekliyor. Barış Buğra, seni çok seviyorum. Hemen şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Şöyle bir açalım sayfamızı bakalım. Evet. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. B2 koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı, aşkımı hissetmek için gözlerini kapamam ve bana sarıldığında kalbimin atışını hissetmen yeterli sevgilim. Ece Herdem'den Oygül'üm armağan olsun. Murat abi, Şakran'da yatan abim Muhammed abim, şartlarında
yanında diyelim. Yatanlar kardeşlerim Fuat Çeliktaş, Ömer Değirmen, Ahmet Can Karasu.

0: Ömer Özmen, Arda Bozbey, Arda Beyazıt, Latif Can Doğan, Ercan Doğan abi kardeşlerime, beni seven sayan ismini geçiremediğim kardeşlerime, dostlarıma selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, İsteybir'den Berdan Batın Doğan'a, Ceviz Kıran ve Tatü İsmet Tari, aleykümselam kardeşlerim. Gece bir söz: bu hayatta herkes bir yaşam seçer ve seçtiği yaşamın bedelini öder. Bırakın şimdi suçu kadere atmayı. Cansever'den kurşunlar yağdırırım şarkısı armağan olsun. Biz Berdan Doğan'a, Ceviz Kıran ve Tatü İsmet Tari, Can ablam Başak, Ceviz Kıran, Ece, İvak, size de selam olsun. Murat abi, İsteybir'den Berdan Batın Doğan'a, Ceviz Kıran ve Tatü İsmet Tari, isteseydik ışığımıza koşanlarla ordu kurardık ama biz karanlığımızdan kaçanları tercih ettik. Unutmayın, bu hayatta kimse vazgeçilmez değildir. Bunu en iyi vazgeçtiklerimiz bilir. Gece Şura İskenderli yalancı şarkısı armağan ediyoruz. Biz Tatü İsmet Tari ve Berdan Batın Doğan'a, Ceviz Kıran. Murat abi, ayrıca sana da ailene de bin selam olsun. Aleyküm selam, sağ olun kardeşlerim. Bu mesaj kime? Bakalım hemen. Atılgan. Canım ben iyiyim. Bildiğin gibi işe sen gel. Yanlışlık var Atılgan. Hemen toparlayalım kardeşim. Şöyle diyelim: Atılgan. Canım ben iyiyim. Bildiğin gibi işte. Sen gel, her şey düzelir. Seni çok seven karı Teheres'e Atılgan. Canın sıkılınca ilk kimi ararsın? Kocamı. İyi bir haber alınca ilk kimi anlatırsın? Kocama. Param bitince ilk kimi ararsın? Kocamı. Herkes gidince kimi yanında istersin? Kocamı. Bir şey karar vermeyince kime danışırsın? Kocama. Kalbin kırılınca kimin omzunda dinlenmek istersin? Kocamı. En çok kimin yanında kendin gibi hissedersin? Yine kocanı. Çünkü koca sadece eş değil, sığınağın, yuvan, huzurundur. Atılgan kardeşim, bu da sana, kız kardeşim göndermiş. Murat abi okuyabilir misin dedi. Okuduk, paylaştık. Ağrılı Karatugay'dan teki, B16 koşuna yatan Sergen Kuruç'a, aslan kardeşim çıkacağın günü bekliyoruz, dışarı dert etme kendine. İyi bak, çok yakında kavuşacağız. Sıradaki şarkı sen ve senin gibi kader mahkumlarına armağan olsun. Engin Zengi, selamünaleyküm sana. Buradan özlem dolu sevgimi iletiyorum. Bil ki her ne kadar yan yana olamasak da ben hep seninleyim. Senin aramanı bekliyorum. Kendine çok iyi bak. Allah'ıma emanet ol elbet. Bir gün Ferhat Tunç, Mopsun içinde. EZ49RU65. Ben Menemenli Naci Dayı. Belki de kaybettiklerine üzülmek için ayıracağın zamanı kazanabileceklerin için harcamalısın. Hacı Osmanoğlu'ndan Bırak Tutuşsun, Birlikte Kül Olalım şarkısı armağan olsun. Ben Menemenli Naci Dayı, İzmir Çocuklarına Gazapizm, Ceza şarkısı armağan ediyorum. Hemen sayfamızı yenileyelim. Selamlar, aleyküm selam. İzmir 3 nolu T tipinde yatan Ozan Eren'e. Ben iyiyim, merak etme, her şey yolunda. Sen de iyisindir umarım. Çalıştığım için yarın görüşe gelemiyorum. Haber göndermek istersen yarın ailenle iletirsin. Kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum. Her şey güzel olacak. Murat abi, ben Nazar, can yoldaşım Yiğit Yenici. Alev olsan seninle yanmaya, buz olsan seninle donmaya, ölüm olsan seninle ölmeye razıyım. Ben çiçek isterken bahçe nasip eder, Rabbime şükürler olsun. İyi kimsin, iyi kisin, çok sevdim. Serkan Aydoğan, Yaban Gülüm şarkısı benden sana armağan olsun. Murat abim, ben Nazar, sesinde huzur buldum, adam Yiğit Yenici. Hiç kimse eyvallahım yoktu, bir yiğidin sevdasına elhamdülillah demek nasip edilmiş bana. Yolumun sonu en güzel nasibim, sana özlemim uçsuz bucaksız gökyüzü kadar. Seni çok seviyorum, sevdasına kurban olduğum adam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C4 Koşu'dan Gültepe'den Cüneyt Çetin. Aleykümselam Cüneyt kardeşim. İzmir cezaevlerinde bulunan Tayfun ve Tamer Demirdaş başta olmak üzere Azat Başak Özışık ailesi kardeşlerim Kadir ve Çetin Honca. Umut Çınar Hazar Soy'dan Birtan Esen Arapcan Çiçek. Doğan ailesi Cihat Aksakallı, Ramazan Obuz, Özcan Boral, Deniz Kahya, Umut Koçak, Ömer Koçu, Fırat Çerger, Resul Aksu, bu derlere selam olsun. Cüneyt Çetin der ki, dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Cüneyt Çetin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoki. Aleykümselam İzzet kardeşim. Yüreksizlerin cesaret edebileceği tek şey ihanettir. Şerefli yatan, beni tanıyan bütün dostlarıma selamlarım ve dualarım her daim bakidir. Ben Menemen B8'den İzzetcan Gül yani İzoke, Kadın Kapalı'daki derlilerin başta olan Canoma ve Paşa Taşlan'ın derlisi yengeme hitaben Özgür Kaplan Ömrümü Verdim şarkısı çalsın. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım ben İzoke. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen B8'den Ankaralı Paşa Daş'tan. Aleykümselam Paşa kardeşim. Senin aracınla Şakran Kadın Kapalı Beyki Koğuş'taki güzelime Damlama seslenmek istiyorum. Sevgilim isteğini duydum, sana mektup da çıkardım. İyi ki benimsin, gülüşü ömre bedel hatunum. Gece bir söz de benden olsun, buradan söylüyorum. Dünyalar sizin olsun, zaten Damlam'la benim olana ne el uzatabilirsiniz ne dil. Ben Ankaralı Paşa Daş'tan. Enver Yılmaz sensiz kıyamet gibiyim, Damlama armağan olsun. Akabinde bayraklarını İzzetcan Gül yani İzoke, dostumun da kıymetlisi cancağızına yani Karanlık Prensesine selam olsun. Ben Ankaralı Başa Taştan. T2B16 koğuşunda yatan aslan eşim Sergenime. Çocuklarımızla birlikte gözümüz yollarda, kalbimiz seninle. Bu hasretin biteceği ve yeniden sımsıkı sarılacağımız güne yürekten inanıyorum. Seni beklemekten asla vazgeçmeyeceğim, seni çok seviyorum aslan kocam. Gece bir şarkı da benden sana gelsin. Aç bana kollarını, sar yine öyle tut bırakma şarkısı sana armağan ediyorum. Kurtuluşum, seni özlemek içimde sessizce büyüyen bir hasret gibi. Ne yapsam, nereye baksam, aklımın bir köşesinde yine sen varsın. Sesini duymayı, sana sarılmayı, gözlerinin içine bakmayı öyle çok özlüyorum ki bazen sadece yanımda olmanı istiyorum. Başka hiçbir şeye ihtiyacım olmadan seni çok seviyorum ve yokluğunda sevgimin ne kadar büyük olduğunu daha iyi anlıyorum. Gökçe Çiçek Şakarlı. Koca dağım, sen benim sadece eşim değil, en huzurlu yerim, en güzel alışkanlığım, iyi ki dediğim en kıymetli insansın. Yanımda olduğun zamanların değerini senden uzak kaldığımda daha da iyi anlıyorum. Sesini duymayı, gözlerine bakmayı, birlikte gülmeyi, küçücük şeyleri bile seninle paylaşmayı özlüyorum. Seni çok seviyorum Gökçe Çiçek Çakarlı. Şakran T3'te bulunan canım kardeşim Emirhan radyo başına. Canımın içi, hiçbir şeyin moralini bozmasına izin verme. Bu günlerin geçici olduğunu sakın unutma. Sen orada iyi oldukça ben de burada iyiyim. Sadece biraz daha sabır ve bolca dua. Allah'ın izniyle bu günler bitecek. Her zaman dualarındasın. Kardeşim Emirhan, herkes seni soruyor. Nasıl diye merak ediyor. Canını hiçbir şey için sıkmasın. Biz yanındayız diyorlar. Her şey gelip geçici, bu zor günleri de hep birlikte atlatacağız inşallah. Seni çok daha güzel günler bekliyor. Buna inanıyorum. Bol bol dua et. Her zaman kalbimde ve dualarındasın. Gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet ol. C14 Bahar Talimci radyo başına. Nasılsın canımın içi sarı papatyam, umarım iyisindir. Bizim hikayemiz daha bitmedi, alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız da olacak. Hayata gülüşünle ceza ver ki düşmanların yıkılmadığını anlasınlar. Bu dünyada öyle insanlar var ki eskiciye satsan karşında mandal bile alamazsın. Boş ver kardeşim, biz her zaman arkandayız, senin kimseye ihtiyacın yok canım ciğerim. C14 Bahar Talimci, mektup yazmaktansa her gün radyoyu beraber dinlediğimizi bilmek bile yan yana hissettiriyor. Seni çok özledik, burnumuzda tütüyorsun, çiçeğim için daralmasın. Sen orada kötü ettiğin tecrübenin bedelini ödüyorsun ama güzel günler bizim olacak. Seni oradan almaya geleceğiz, sen sabret güzelim. Bu günler geçecek. Ezel'cim sana da çok selamlar. Tez zamanda talih haberiniz gelir inşallah. Allah'a emanet olun. Selam Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Aleyküm selam kardeşim. Kıymetli eşim Doktor Zeki Kaya, sen benim sadece bu günlerim değil, sen benim geleceğim yarınlarımsın, bir ömürlüğümsün sevdiğim. Sen benim bütün gülümseyen hayallerimin başrolündesin. Bu alemin kralı da kuralı da sensin. Kaşına gözüne kurban oldum, seni seviyorum. Murat abi kıymetli eşime Murat Göğebakan'dan Vurgun şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Kürt kızı Arzu Kaya, uğruna canımı bile verebileceğim adam Doktor Zeki Kaya. Sokağın ıssızlığı, gözlerinin güzelliği, ellerinin sıcaklığı cennetten düşmüş bir geceyi anlatıyor. Bir odada dolusu güller içinde. Beyaz gül nasıl farklıysa sen de benim için o kadar farklısın ve özelsin. Seni seviyorum. Murat abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya. Gözlerim açtığında içimden ilk beliren his sen oluyorsun. Seni öyle güzel, öyle narin düşünüyorum ki hiç aklımdan çıkmıyorsun sevgilim ve öyle işten seviyorum kalbimin sahibi. S8 Selamünaleyküm Murat abi. Şakran T1A3'ten Serhat Bozdaş, yani sarsılmaz. Aleykümselam Serhat kardeşim. Dayılarım Eyüp Yıldırım, İlhami Türkmen. Abilerim Sercan, Bedir, Murat Erez, Namıder, Balina, Murat Yurdagül, dostlarım Celal Eken yani Celomen, Ahmet Gezer yani Joker, Mehmet Ali Alak ve derlerim Erdi Taş, Daykolu, Engin Kaya, İbrahim Dağlı sevgi ve saygılarımla. Buradan Talarado'dan Deniz Kızı şarkısı armağan olsun. Abim Serhat, seni seviyorum. Kendine iyi bak. Murat abi, biz bir nolu A3'ten Serhat Bozdaş, kıymetler Zıla Zongul ve Zeynep Urak olmak üzere İzmirli Yeşim Korkmaz ve Melike'ye selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Emel Kaya ablama sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar derlere armağan olsun, sevgilerimle sarsılmaz. Serhat'ım, yeni mesajların gelmiş, tahmin ediyorum cumartesi günü. Evet, tahmin ediyorum cumartesi günü kayıt yapmış olacağım. Haberin olsun sevgili kardeşim. Serhat Bozdaş. Ben Foça Aşk Cezaevinden Fırat Doğan, Şakran Kadın, kapalıda yatmakta olan sevdiğim kadın, her şeyim Nazlı Doğan, radyo başına. Seni çok seviyorum Nazom, seni çok özledim, çocuklarımın güzeller güzeli annesi. İlkim, sevdiğim kadın, kavuşacağız elbet bir gün. Dört duvarlar engel olamaz bize, bunu biliyorsun, her şeyim. Cennet gözlü kadınım Nazom. Nazlı kardeşim, Fırat'ın çok selamı vardı. Bugün aradı, sana da selam söyledi. İnşallah duyuyorsundur Nazlı kardeşim. Fırat'ım, sana da sevgiler, selamlar. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan, Şakran Kadın, kapalıda yatmakta olan her şeyim, yaşama sevincim, anne kelimesini hak eden Nazlı Doğan, validem. Seni çok özledim, kurban oldum. Tek hayalim seninle yatmak, uyumak, annem. Sensizlik çok zor, cennet gözlüm benim. Hep yanımda olanım, hasret kaldım sana annem. Al koynuna beni. Ecem yengeme selam olsun. Fatih Lamur, çağırsam gelmez mi annem şarkısı çalarsan sevinirim Murat abi. Selam kardeşim, T3 Ufuk Altun radyo başına. Babam nasılsın? Abilerin Savaş, Kaan, Cumhur ve diğer abilerinle radyo başındasınızdır. Biz de radyonun başındayız. Oğlum, hepinize hayırlı akşamlar. Babacım, seni çok seviyorum ve güveniyorum. Allah'ın izniyle her şey yoluna girecek, hiç merak etme. Sen sadece orada iyi ol, Allah'ın izniyle kavuşmamız çok yakın, seni seven baban. T3C9 Ufuk Altun radyo başına. Nasılsın annem, canımın içi, seni çok seviyorum. Hep dilimizde sen varsın, kulakların çınlıyordur ufum. Havalar soğudu, sağlığına dikkat et annem. Ablan Sude, abin Göktuğ'un da selamları var. Başta Savaş abim ve tüm abilerine benden çok selam söyle. Tüm dualarım size annem. Savaş Aktaş, Savaş kardeşim, tekrardan geçmiş olsun sana. Koğuş'taki kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Selamını aldım dündü galiba Savaş'ım, selamını aldım. Hatta Eko Birlik kardeşim, Ekom, sana da geçmiş olsun kardeşim benim. Selamımı gönderdim, duyuyorsunuz mu duymuyorsunuz mu bilmiyorum. Ufuk Altun kardeşim, sana da selamlar. Annenin de babanın da şifayen çok çok selamları. Hep senin yanında olduklarını rica ettiler söylememi. Ufuk Altun kardeşim ve Koğuş'taki tüm kardeşlerim, hepinize sevgiler, selamlar. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Can Özkan. Aleykümselam Can. Sağ ol kardeşim benim. Öncelikle değerli abim Hüseyin Enç başta olmak üzere. Emre Can Doğan, Ekrem Birlik, Orhan Özcan, İbrahim Acar Çınar, Birlik Şehmus, Bedir, Cihan Akın, Mustafa Akın, Emir Kızılay, Umut Kara Ağaç, İsa Enç, Yakup Enç, Şakir Söylemez ve ismini sayamadım tüm değerli dost abilerimize baki selamlar. Her yerde biz varız ya da bizden birileri. Sevgilerimle Can Özkan. Murat abim, ben Can Özkan başta değerli büyüğüm Hüseyin Enç olmak üzere Emre Can Doğan, oğul Özcan, Ekrem Birlik, Kürşat Akçay, İbrahim Özdemir, Samet Özdemir, ismini sayamadım tüm dostlarıma baki selamlar. Hüseyin abi, selamını aldım. Eko Emre, sizlerin de selamlarınızı aldım. Kendinize iyi bakın, biz dışarıdayız, Allah'ın izniyle yeterli yol olmanız, iyi olmanız yeterli. Her yerde biz varız ya da bizden birileri. Hemen jingle'ımızı dinletelim.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Şakran'da yatan eşim Osman Duman. Oturuyoruz yaramaz kızınla film izliyoruz. Seni çok özlüyoruz. Yanımızda olman gereken yaşlarda oradasın. İhtimaline bile inanmazken. Seni orada bırakmanın ağırlığı var içimde. O hasret kaldığım kokundan öpüyorum. Beni güzel seven kalbinden öpüyorum. Seni seven eşin Evrim Duman. Hemen sayfamızı yenileyelim. Hera'dan selamlar. Bugün oradan ayrıldıktan sonra eve geçtim. Oğlan hasta idi. Okula gidemedi. Kıza cumartesi matematik dersine başlatacağım. Sabah sana söylemeyi unuttum. Senin evle, işteki araçlarla vesaire olan durumlar işte satmak mantıklı olabilir. Yoksa her geçen gün içeri gidiyor işlerin. Haftaya konuşuruz. Ben de inşallah işlerimi yakın zamanda yoluna koyacağım. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Murat abi, ben Cemile Timuçin, Burak Timuçin radyo başına. Aşkım, Hasan Kapalı'ya gitmiş. Birinoğlu'daymış. O da geçicideymiş. Olur da yanına gelirse haber yollat. Annesi merak ediyormuş. Haberin olsun. Ben evdeyim. Yemek yapıyorum. Mektup yazdım. Yolladım. Fotoğraf da attım sana. Haberin olsun. Biraz rahatsızım. Hiç keyfim yok. Hastalandım. Buna da çok kaldı. Ne? Canım sıkıldı. Buna da çok kaldı orada. Tek neyse. Allah'a emanet. Vallahi Burak, konuşursan kardeşimle, yani ben kafamdan toparlayıp sana ikram ediyorum mesajı. Ama Cemile kardeşimize geçen gün Derya da yazdı. Artık klavyeyle mi yazıyor, sesli komutla mı? Vallahi bizlik bir şey yok. Murat abi, ben Cemile Timuçin, Sedo. Perşembe günü Şakran'a geliyoruz babama. Senin diğer eşyaları kapı altından yatıracağım. Bir şey istiyorsan ara söyle, ona göre göndereceğim. Eren'in annesine söyledim. Aliş abinin annesi Sema ablaya söyledim. Kadın çok üzüldü. Kendine arayacak, beni haber ederim. Sedo, dikkat et kendine. Hasta olmayın. Yalçın Sakız Çiçeği baba, beni ara. Bir şey söyleyeceğim sana. Muhakkak ara. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK16'dan Kadir Tosun. Aleykümselam Kadir kardeşim. Kadın kapalda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun. Canım karım. Sabrettik, sabredeceğiz. Bu günleri unutup gideceğiz inşallah. Ben seni sonsuza seviyorum. Her şeyim, benim gönül özüm. Seni her zaman sevdiğimi unutma. Burada havalar çok serinledi. Oralarda eminim ki serindir. Üstünü örtmeyi unutma yatarken. Bir an önce oradan çıkmanı diliyorum. Çıktığında dışarıdaki hiçbir şey yapmayıp sadece seninle ilgilenmek istiyorum. Murat abi, ben T2A16'dan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun. Canım eşim, nasılsın? İyisindir umarım. Kurban oldum. Geçecek, bu da geçecek. Sabır en büyük silahtır. Duvarlar demirden olabilir ama umuda kilit vurulmaz. Güneş yine doğacak. Yeter ki içerideki yürek kararmasın. Zaman burada yavaş akar ama adalet bir gün yerini bulur. Bugün demir parmaklıklar arkasındayız. Yarın özgürlükte, sevdiğim kadın. Bu şarkı T2A14 koğuşuna bulunan Üzeyir Yıldırım'a gönderiyorum. Aramızda mesafeler olsa da kalbim hep senin yanında. Her dinlediğinde beni hatırla sevgilim. Seni çok seviyorum, seni bekliyorum. Bu şarkı da sana, kalbimde Sevinçek. Sahte de sonbahar şarkısı, armağan olsun. Şakran T3 C5 koğuşundaki bir tanem Emirhan Ceylan radyo başına. Ömrüm, evdeyim bugün, merak etme beni. Umarım sen de iyisindir. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum. Az kaldı, kavuşacağız bir tane. Özlem ve hasretle seni bekliyorum. Allah'a emanet ol ömrüm. Şakran T3C5 koğuşundaki sevdiğim Emirhan Ceylan radyo başına. Bir tanem, sen uzaktasın diye eksilmiyor sevgim. Aksine her geçen gün biraz daha büyüyor. Bazen tek bir sesin bütün günün ağırlığını unutturmaya yetiyor. Ben seni sadece güzel günlerde değil, en zor günlerde seçtim. Gün gelecek, bu hasret bitecek. Sabırla ve tüm kalbimle seni bekliyorum. Ömrüm, seni çok seviyorum. Ben İzmir Şakran T1-15 koğuşuna bulunan Ahmet Çanlı için geceye bir söz bırakmak istiyorum. Sahip olduğun yürek korkuyu tanımıyorsa bırak, hasmın ya Firavun olsun ya da Nemrut. Ölüm takvim tanımaz. Başın dik yaşa. Şerefini konuşsunlar. Ben Ahmet Çanlı için tanıyan tanımayan abilerime, kardeşlerime selamlar. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Eşref Paşa'dan Yelisan Laçin Şakran T1-15'te bulunan eşim Ahmet Can Laçin'e sesleniyorum. Tutsak kaldığım yer, sevdiğim adamın kalbi ise özgürlüğün canı cehenneme. Bu arada aslan zindan görmedi, zindan aslan gördü. Yiğide her yer meydan, namerde her yer zindan. Bir gün Laçin'im, elbet bir gün. Eskisi gibi oğlumuzla olan günlere inşallah. Seni çok seviyorum aslanımın babası Ali Kınık. Ali Ayşe'yi seviyor şarkısı, armağanımdır. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan nişanlım Mert Çulha radyo başına. Canım, nasıl oldun? Çok merak ediyorum seni. Eren abiyle konuştuk, birkaç belge istemiş, hala süreç aynı, devam ediyor. Revire çıkmazsan bana haber yolla, ben de konuşayım. Yarın alışverişe çıkacağım kışlık için, merak etme beni, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Şakran Kadın Kapalı B11 koğuşuna bulunan Dilşat Oğuz radyo başına nasılsın? Umarım daha iyisindir. Güzel günler yakında gelecek. Umudunu sakın kaybetme. Kendine çok dikkat et. Seni seven insanlar olduğunu unutma. Kendine çok iyi bak. Murat abi, Şakran T3C5 koğuşunda bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bir tanem avukat beyle konuş.

Kuşluk gelecek yanına, merak etme. Sadece dua et, namazını kıl. Bu gece teheccüd namazı var. 8 rekat kılman lazım. 2 rekatta bir selam ver. Muhakkak kıl bir tanem. Rica ediyorum. Allah'a emanet ol. Bir kalp bir kere sever. Seni çok seviyorum. Hayırlı akşamların olsun. Hale Murat Benkaleli, Sedat Aydın. Aleyküm selam. Sağ ol Sedat kardeşim hepimizin. T2 Avniş Koşnet Makta olan abim Gökhan Aydın ve onun derlisi amca oğlum Muhammed Aydın Tweet'ye. T3'te yatmakta olan Muhammed Raşit Şahin ve Muhammed Yıldız. Ali Tezcan T1'de yatmakta olan Mehmet Salman yani Uçe. Kardeşlerim Abdullah Yıl, Şahin Sarı, Mehmet Hüseyin Ağaçlı, Mertcan. Bir kere ismini sayıp saymadım, tüm dostlarıma selam olsun. Ahmet Kaya'dan Dosta Düşmana Karşı şarkısı sizlere armağan olsun. Kaleli Sedat Aydın. Murat abi ben Kaleli Sedat Aydın. Öncelikle T2 A13 koğuşunda yatmakta olan abim Gökhan Aydın ve onun derlisi amca oğlum Muhammed Aydın yani Tweet'i. T4'te bulunan abim Gökhan Kovilay kardeşim İbrahim Durmaz, farklı kurum ve kuruluşlarda bulunan tüm dostlara bin selam olsun. Mahkumluğun kelepçesini takmayan özgürlüğün değerini nereden bilsin Kaleli Sedat Aydın. Hemen bu mesajımızı da okuyayım, ondan sonra iki güzel şarkı. Selam abi, ben Tuğba Tütüncü. Aleyküm selam kardeşim benim. Tuğba Tütüncü Karada. Öncelikle kader birliği yaptım. Kardeşlerim Gülay Soygezer, Seda Cambaz, Yasemin Özkurt, Dilara Tekcan, sevdiklerimize bizden selam olsun. Son söz Mahmut Tütüncü özlenensin. Annemiz Tuğba Tütüncü. Annemiz Tuğba Tütüncü Karada. Seni çok seviyoruz. Kızın Buğlem, oğlun Deniz. Sen bizim her şeyimizsin. Seni özlemle bekliyoruz. Evde her şey yolunda. Okula gidiyoruz. Bizi merak etme. Annene durumu aynı. Anneanne durumu aynı. Sen burayı kafana takma. Açık görüşe geleceğiz. Kardeşlerim iki güzel şarkı. Sonrasında kaldığımız yerden devam.

0: silerim.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler. Murat

0: Barış Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: İki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Tamam, şunu sayfamızı açalım. Can Özkan, Can sana da sevgiler selamlar, selamını aldım. Cevap veremiyorum yazdıklarına. Sana da sevgimi selamlarımı gönderiyorum Can kardeşim, Can Özkan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Torbalı'dan. Etem'in mesajını niye okuduk? Ya Can, Can aklımızı alıyorum vallahi ya. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B4'ten de Okan Özonur, yani Dodo Yamanlardan. Yamanların göz bebeği Celal Eken, yani Celomen başta olmak üzere kadın kapalı yatmakta olan kıymetli dostlarımız İzmirli Yeşim Korkmaz ve derleri Beyza Özkan, Melike Havva, Ünal Kübra Tepe selam ve sevgilerimi yolluyorum. Adanalı Derman'dan icap eder mi şarkısı, tüm arkadaşlara gelsin, ben de Okan Özonur. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B4'ten.

0: B4'ten Celal EK yani Celomen, aleyküm selam Celal kardeşim. Burada koğuşumuzun yakışıklı ve karizmatik kardeşim Doğukan Özonur yani Dodo olmak üzere abi dostlarım Engin Avşar, Volkan Yılmaz, Mehmet Cabar, Mert Eko, Kahraman Fırat Çelenk, Berkant Taşdemir, Maruf Koç, Kemal Paşalı, Onur Çiçekli ve gece karizmatik ve yakışıklı kardeşim Doğukan Özonur'un sözü ile kapatmak istiyorum. Yolunu kaybetmiş gençler hokkabaz abilerin kurbanıdır, sevgilerimle Celomen. Selamünaleyküm, aleyküm selam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın, canımın içi, her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Kalbim attığı sürece seninleyim. Evlat yüreğimin sığınağıdır. Hayat sert esse de ona yaslanırım. Bir bakışıyla güç bulurum. Adı dilimde, yeri kalbimde, sevgisiyle ayakta dururum. Onsuz ben yarım kalırım. Bu dünyadaki en güzel koku evlat kokusudur. Hiçbir çiçek onun kadar güzel kokmaz. Evlat en büyük aşk, en büyük sevgidir. İyi kimsin kıymetlime Müslüm Gürses'ten. Sen deli misin şarkısı armağan olsun. Sevim Çubukçu. Furkan kardeşim, Furkan Çubukçu. Furkan'ım selamını aldım. Aleyküm selam. Sağ ol, sana da selamlar kardeşim benim, koğuştaki tüm kardeşlerime de. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnol'dan Efe Arslan. Aleyküm selam Efe kardeşim ve Adem Mehmetoğlu kardeşlerim. Bugün bir kardeşimiz, şimdi birazdan o mesaja da denk geleceğim, mesajlarınızın okunmadığını söylüyor. Doğrudur, bu mesaj üzerine konuşuyorum. Sevgili Efe Arslan ve Adem Mehmetoğlu kardeşlerim, Boran birkaç gündür atmıyor. Hatta ben bugün Boran'a yazdım, dedim ki Boran mesajlarını gönder kardeşim dedi, haberiniz olsun. Benlik bir şey yok. Gelen mesajları okurum. Gelmeyen, gönderilmeyen mesajları görmek şansım yok. Bilginiz olsun kardeşlerim. Aynı ortamda bulundum abi dostlarım Gürçeşme'den. Afyonlu Deli Haso, Yusuf Samar, Onu Zor Bilmez, Arda Ceren, Bedri Salman, Murat Türk, Erdem Çoban, Erdi Çevçi, geceye benden bir söz, canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Bırak kadar yakışanı yaşasın. Ben Bozyakalı Efe Arslan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Adem Mehmetoğlu. Aleykümselam Adem kardeşim. Üçnol'dan tahliye oldum. Çok değerli kardeşlerim, çok selamlar olsun Efe Arslan. Farklı kurumlarda bulunduğum abi dostlar Gürçeşme'den, Afyonlu Deli Haso, Yusuf Samar, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Arda Ceren, Yiğit Özden, Murat Pars, Adem Kıvrak, Nail Cankaya, Mert Demir, Serap Ömer, Fatih Durmaz, İskender Özkan, Bahadır Kılıç, Aycan Kaya, Erdi Çiftçi, Süleyman Akan ismini selamladım. Bozyaka çocuklarına selam olsun. Ben Bozyaka'dan Efe Arslan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Gökhan Ergül. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Mutlu insanlar her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarını kaybetmeyecek kadar çok sevenlerdir. Geceniz güzel olsun. Kübra Tepe kardeşime selam olsun. Elif Buse Doğan'dan Yaka Yaka şarkısı ricam olur. Sevgilerle Gökhan Ergül. Murat abi, ben Gökhan Ergül. Aslan birinin umudunu kırmayın. Belki de sahip olduğu tek şey odur. Herkese iyi akşamlar. Kübra Tepe kardeşime de selam olsun. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül. Geceniz güzel olsun. Bizim en büyük aşkımız, hayallerimiz, o da gerçek olur mu muammada. Murat abi sana zahmet. Deli dolu bakma şarkısı ricamdır. Sevgilerle Gökhan Ergül. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İhsak Ünal, Emir Çelik, şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın. Hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim, ben Melihcan Ataş. Menemen'de yatmakta olan Cem Candar, Anıl Peker, Agosya, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü, şerefiyle ceza yatan herkese selamlar olsun. Evet, Yusuf Samar kardeşim ve Arda Ceren kardeşim, namı der Tony. Bu Erkan kardeşim de dedi ki abi dün mesajlar okunmadı. Dün okuduğum mesajlar burada, Arda ve Yusuf Samar kardeşlerim, bilginiz olsun. Şimdi ikiyi okuyacağım, ikiyi de daha sonra okuyacağım. Haberiniz olsun sevgili kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnolu'dan Arda Ceren, namı der Tony. Aleykümselam Arda kardeşim. Başta abilerim, dostlarım olmak üzere Yusuf Samar, Umut Sorulmez, Hacı Otman, Savaş Aktaş, Efe Arslan, Afyonlu Deli Haso, Erdi Çiftçi, Onur Beşer, Soner Akbaba, Onur Baki, Zeki Durgay, Üveys Bingöl, Manisa Üçpınar'da yatmakta olan dostum Can Bartu Ertunç ve son olarak benim için kıymetli olan kardeşim Veysel Şimşek'e selamlarım Baki'dir. Gece bir sözle benden, canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Kendini şahslanan herkes mat olacağı günü beklesin. Ben Arda Üçnol'dan Bucalı, namı der Tony. Ben Altındağlı Yusuf Samar, başta abilerim dostlarım olmak üzere Arda Ceren, Namı Der Tony, Savaş Aktaş, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Hakan Yavaş, Türk Gencay, Doğukan Erdoğan, Seçkin Öz Yavaş, Saadettin Bıçakçı, Muhammed Yıldırım, Bünyamin Kurt, Onur Beşer, Mustafa Argın, Mert Havuçluoğlu, Karataş ailesi ve Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso derlere selamlarım Bakire. Geceye bir sözle benden olsun, canımızı yakacak kadar gücü olanı sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Kendini şah sanan herkes mat olacağı günü beklesin. Ben Üçdoğlu'dan Altındağlı Yusuf Samar. Kardeşlerim, diğer mesajlarınızı da birazdan inşallah geri dönüşüp paylaşım yapacağım. Murat abi yayınlar. Ben Gülizar Yıldırım, B10'da olan Kardelen Nilay Yılmaz radyo başına. Canım dostum, duvarlar aramıza girebilir ama gönlümüze asla, sabret dostum. Özgürlüğüne kavuşacağın günleri birlikte göreceğiz. Abi dostuma Enver Yılmaz'dan icap eder mi şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Gülizar Yıldırım ve Yasemin Bekdemir. Dostumuz Kardelen Nilay Yılmaz, duvarlar bedenini hapsedebilir kardeşim ama seni kalbimizden asla silemez. Her gün seni düşünüyoruz, sabret, bu hasret bitecek, yine sarılacağız seni. Çok özledik, bol dedikodulu günlerde buluşmak dileğimizde. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ballıkuyu'dan Yunus Emre Aydın. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Benim için çok değerli olan dostlarım, abilerim, kardeşlerimi anmak istiyorum. Benim için çok değerli olan Teşcihon'da olan Aslan amcam Yılmaz Aydın ve aynı kurumda olan Yiğit Yenici Özcan Budak, Kadir Aykurt, Efecan Yılmaz, Şehmus Akbulut, Azat Aykurt, Ahmet Aykurt, Ömer Akgün, İbrahim Durmaz'a çok selamlarımı iletiyorum. Korkaklar bir gün ölür, cesurlar korkaklar her gün ölür, cesurlar bir gün. Allah'a emanet olun. Allah'ın aslanları Ballıkuyulu Sapranoz. T4A2 Şakran cezaevinden Doğanlar Koğuşu'ndan Bora Şimşek, Emre Doğan'a, Ahmet Arslan'dan Nem Kaldı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Ballıkuyu'dan Şehmus Aydın. Öncelikle Aslan amcam Yılmaz Aydın olmak üzere buradan kardeşlerim, dostlarım olan Yeşcan Yenince, Şehmus Akbulut, Efecan Yılmaz, Kadir Aykurt, Davut Baran, Alpaslan Aldanmaz, Özcan Budak, Ömer Baran, Veysi Yıldırım, Apo Yenince, Ömer Akgün, Serkan Akgüne selam olsun. Ahmet Kaya Metrisyon'un şarkısı bu güzel insanlara benden armağan olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Ballıkuyu'dan Şehmus Aydın. Şakran'da yatmakta olan aslan dostlarım Yiğitcan Yenince, Şehmus Akbulut, Kadir Aykurt, Efecan Yılmaz, Ömer Akgün'e, Alpaslan Aldanmaz'a bin selam olsun. Aslan kardeşlerim benim. En kısa zamanda yanımızda olmanız dileğiyle, başarıya giden yolda çekilen çile kutsaldır. Hemen jingle'ımızı bir dinletelim.
1: Barış Kaya ve Şehmus Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: İyi akşamlar Murat abi, ben C11'den Damla İçöz, sağ ol kardeşim benim. Koğuşumuzda bulunan en değerli ve saygın ablamız Mulalı Emine ve aynı kaderi paylaştığımız dostlarım Seçil Göçer, Merve Tunç, Işıl Ercan, ismini sayamadım bütün koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Gece bir söz bırakalım. Zor zamanlar güçlü insanlar bağrından çıkarır. Duvarlar bedeni hapsetse de umutları ve dostluğu asla hapsedemez. İbrahim Tatlıses'ten Yorgunum şarkısı tüm dostlarım armağan olsun. Damla İçöz. İyi akşamlar Murat abi, ben C11'den Merve Tunç, sağ ol kız kardeşim. T216 koğuşuna bulan Ümit Alişan radyo başına. Kader bize bu duvarları layık görmüş olabilir ama sabrımızı tüketecek kadar güçlü bir demir parmaklık henüz icat edilmedi. Bedenler esir alınabilir ama özgür bir ruhu ve sana olan sadakatimizi hiçbir zapt edemez. Şafak ne kadar karanlık olursa olsun elbet sökecek, sabret sevdiğim. İbrahim Erkal Çare Gelmez şarkısı sevdiğime armağan olsun. Merve Tunç. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam İlker kardeşim. Üçdoğlu'dan İlker Özyiğit, Kadın Kapalı'da bulunan ömrüm Buse Özyiğit. Bir tanem nasılsın, iyisindir umarım. Ben yarın işlemler için kan vereceğim. Ben iyiyim, bir sıkıntım yok. Sende durumlar nasıl? Annenlerle konuştum. Annenler iyiymiş, aklın kalmasın. Ablamın da selam var. İyi bak kendine, seni seviyorum. Üçnol'dan İlker Özyiğit, Kadın Kapalı'da bulunan ömrüm Buse Özyiğit. Sevgilim, bu hafta içeride kıyafetler ulaşır sana, gelir. Kargo gönderseler geç kalır, gelip kapıdan yatıracak ablamız. İyi bak kendine Murat abi, teşekkür ederim, iyi yayınlar, rica ederim kardeşim benim, sağ olasın. Murat kardeşim iyi akşamlar, ben Birol Ercan, sağ olasın Birol abişim. C11 koşuna yatmakta olan canım kızım Işıl Ercan radyo başına. Dünya tatlısı kızım, seni çok özledim. Her an her saniye aklımdasın, gecemle gündüzümle nefes alıyorum ama... O bile öylesine. Senin ilk mahkemende tahliye olduğun gün, işte o zaman ben yaşamaya, nefes almaya başlayacağım. Seni her şeyden çok seviyorum. Allah'a emanet ol güzel kızım. Üç nolu tetibinde bulunan canım kardeşim Ramazan alkış özlenen ve beklenensin. İki gözüm sabrın sonu selamet az daha sabır. Üç nolu tetibinde bulunan aslan kardeşim Ramazan alkış canı gönülden sevildiğini unutma canım kardeşim. En kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle Allah'ım seninle olsun iki gözüm. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çimentepe'li Ferhat Polat. Aleyküm selam Ferhat'ım. Şakran kadın kapalı C8 koğuşuna yatan hayatımın anlamı Elçin Can. Biraz daha sabır güzelim. Güzel günler yakındır. Rabbim Hazreti Yunus peygamberi balığın ağzından çıkarttı. Yusuf peygamberi kuyudan çıkarttı. Seni oradan mı çıkartmayacak? Rabbim büyüktür, sadece az da sabır seni burada bekleyen Çınartepe'li Ferhat Polat. Şakran T3 B9 koşulan Koray Özmen radyo başına. Ömrüm seni yarın göreceğim için heyecanlıyım ama kötü halde görmek istemiyorum. Lütfen umutsuz olma, seni çok özledim ve çok seviyorum. Her zaman yanındayım, bir tanem Allah'ıma emanetimsin. Şakran T3 B9 koşundaki Koray Özmen radyo başına. Sevgilim sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekiyorsa bekleyeceğim. Seninle olsun da sefan da cefan da başım gözüm üstüne. Seni her şeyden çok seviyorum, kalbinden öpüyorum ömrüm. Bir mesaj daha okuyacağım. Sonrasında bir şarkıdan sonra da kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım kardeşlerim. Merhaba Murat abi, Ali Aşakran T4 A4 koğuşuna yatmakta olan Muhammed Özkaya abime bu mesajı yazıyorum. Bugün dinozorunun doğum günü, sen olsaydın beraber dilek dileseydik keşke, ama merak etme Muhammed abi, benim dileklerimden birisi de sensin. Seni bekliyoruz, seni seviyoruz. Seninle nice beraber yıllarımız olsun, tez zamanda gel Zeynep. Bir güzel şarkı, sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını, takriben bir 15 dakikalık bölümünü paylaşacağım. Bayağı var çünkü kayıt mesajları kardeşlerimize, şöyle hazırlayayım hemen. Evet, bir şarkı sonrası.

Barış Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Mevlüt Çetin. Baş aleyküm selam Mevlüt kardeşim. Buradan derlilerim olan başta dostum Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Ankaralı Paşataş'tan Torbalı'dan Eko, diğer koğuşta ve kurumda olan Kürşat Bilgin, Polat Küleş, Caner Güngör, Alkan Çelik, Can kardeşim Doğukan, Seyhan, Rezan, Yavuz Poçalı, Eren Yılmaz, Onur yaşamaktan üstündür. Şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'de yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoki. Aleyküm selam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kader birliği yaptım Ankaralı Paşataş'tan Mardinli Eko, Berkay Kaya, Mevlüt Çetinbaş, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emrah Kızılaltun, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi ve akabinde diğer kurumda bulunan İki Gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Çiçek Emoş Tayfun Akar, Okan Efe, Alican Ceylan, Enes Küçük Kalfa, bu isimleri zikrettiğim abi dostlarıma selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Sıradaki çalan şarkılar şerefli yatan tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Torbalı'dan Eko yani Ekrem Kahramanoğulları. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Koğuşumuzda derlerim olan başta bize öncülük yapan Paşataş'tan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Mevlüt Çetinbaş, Yunus Emrah Kızılaltun, Hüseyin Ayvaz Poçalı, Eren Gedizli, Berkay Kaya, Yılmaz Değer, Koğuş ve kurumda olan başta Polat Küleş, can dostum Hasan Saraç, Azat Karaca, Ramazan Kömürcü, Arda Üstün, bu ismini zikrettiğim canlara selamlarım bakidir. Asil bir yalnızlık sahte bir kalabalıktan iyidir. Ben Torbalı Atatürk Mahallesi'nden Eko. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Foçalı Eren Yılmaz. Aleyküm selam Eren kardeşim. Derdilerim olan başta koğuşun adaletini sağlayan Ankaralı Paşataş'tan abim Aslan abim Yunus Emrah Kızılaltun, Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Torbalı'dan Eko 47, Mevlüt Çetinbaş, Asarlık'tan Ozan ve Gediz'den Berkay Kaya, Ozan Doğru, diğer koğuş ve kurumlarda olan Levent Tekin dostlarım, Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, bu abi ve dostlarıma selamlarım bakidir. Bu derlere Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı sizlere gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Ankaralı Paşataş'tan. Aleykümselam Paşa kardeşim. Derlerime hitaben başta Aslan babam Çakır Umut Taş'tan ve amcam Ali Haydar Taş'tan, Polat Küleş ve burada kader birliği yaptım dostlarım başta Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, dostum Yunus Emrah Kızıl Altun yani Arap Emrah, Mevlüt Çetinbaş, İki Gözüm Torbalı'dan Eko Poçalı, Eren Yılmaz Gediz'den Berkay Kaya, Hasarlık'tan Ozan Doğru ve Şakran Kapalı'daki derleme ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kurtlarla gezmek zorunda kalsam da sofram genişlesin diye çakallarla aynı masada oturmam. Enver Yılmaz'dan Sensiz Kıyamet Gibiyim, bu canlara armağan olsun Paşataş'tan. Barış Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor. Selamünaleyküm mahkumların derdi sesi Murat Bingöl abim, ben Menemen C2 koşulan Harun Güven. Aleyküm selam Harun kardeşim. Başta koğuşumun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar olmak üzere burada kader birliği yaptım dost ve

0: Kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Can dostum Latif Doğan, dostum Tolga Kartal, dayı Murat Altundaş, Aslan Bornovalı, Ömer Cengiz Yüksel, kardeşim Cumali Kasır, Mertcan Tan, Merdo Can, öz kardeşim Fırat Acar, Abdullah Yapıcı, Namıder, Can Polat, Alaaddin Akta, Ceyhun Karabağlı, Yusuf Eşref Şahin, bu derlere gece bir söz. Bizi en iyi siz bilirsiniz, siz de kendinizi bilirsiniz. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Biz Menemen, C2 Koçlar, Reis Harun Güven, Ömer ve Bornovalı Cengiz Yüksel başta zindanımızı saraya çeviren, adaletten zerre şüphesi olmayan abimiz Ayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere başka koğuş ve kurumlarda yatan dostlarımıza selam göndermek istiyoruz. Başta Reis Harun Güven, abimin derlisi yengem Naciye Güven, aslan dostumuz Azat Bağıran, aslan abimiz Ercan Koçak, Yamanlardan Kürşat Çakan, Batu Başar, Mami Kılıç, Baran Gerçek, Yiğit Uzunay, Ercan Doğan, Burak Yeşilbaş, kadın kapalıda olan dostum Gülşah Kıra selam olsun. Gece bizden bir söz, duvarlar bedenimi tutsak eder, hayallerimizi değil. Ben Menemen C2 Koğuş'undan Tolga Kartal. Sizin sesinizle dostlarımıza selam göndermek istiyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Turan Afşar dostum, Reis Harun Güven başta olmak üzere sırasıyla dostlarıma selam olsun. Kardeşim Atakan Zengin dostum, Murat Karada, Çiko Gürkan, Tarık Şenol, Taylan Şenol, Kenan Beyaztaş, Ercan Koçak, Alaçatılı Batu Başar ve Reis Harun Güven'in değerlisi kadın kapalı B10 koğuşuna yatan Naciye Güven, B1 koğuşuna yatan dostum Gülşah Kırab bin selam olsun. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Ve selam biz harbi dostlar Reis Harun ve Tolga Kartal. Yapmam dedim her şeyi sevdiklerim için yaptım. Selamun aleyküm Murat abim. Ben Menemen C2 koğuşundan Reis Harun Güven. Aleyküm selam Harun kardeşim. Dostlarıma senin sesin ile selam göndermek istiyorum. Başta Ayrancıların babası Turan Afşar, can dayım Murat Altun'da, canım kanım Tolga Kartal, Adanalı Cumali Kasır, dostum Latif Can Doğan, Ali Alı Ekrem Şahin, Baran Gerçek, Doğukan Öz, Yiğit Uzunay, Burak Yeşilbaş ve kadın kapalıda yatan dünyamın tek gerçeği Naciye Güven eşime bin selam olsun. Gece dayı Murat Altun'dan bir söz. Kul plan yaparken kader kahkaha atarmış, bu derler Ahmet Kaya'dan Kaçakçı Kurban şarkısı armağan olsun. Ben Reis Harun Güven. Biz hızlı bir yaşamın kendi kurallarını koymuş olan korkusuz delikanlılarıyız. Aklımız fikrimiz dostluğa, bir kardeşliğe çalışır. Selamun aleyküm Murat abim. Ben Menemen C2 koğuşundan Mertcan Tan. Aleyküm selam Mertcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar ve Reis Harun Güven abim olmak üzere senin sesin ile kader birliği yaptım, dostlarıma selam göndermek istiyorum. Ömer Özyürek, Muhammed Kadir Etik, Ömer Cengiz Yüksel, Alaaddin Akta, Hamza Faruk Turan ve Harun Güven abimin derlisi olan Naciye Güven'e bin selam olsun. Adını saydım sayamadım tüm mahkum dostlarıma da selam olsun. Gece bizden Enver Yılmaz'dan Mapsuhane şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2 koğuşundan ölümsüzlerden Mertcan Tan. Aleyküm selam Mertcan kardeşim. Aynı kurum farklı koğuşlarda yatan abi kardeşlerime senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım olan Muhammed Çalpa yani X Emgin, Metehan Petek, Doğan Yolcu, Onur Gezginli, Barışcan Tarım, Özcan Boral, Barış Boral, Mert Koç, Nezirhan adı belli, Onur Öztürk, dağım dayanam olan Konya Erle açıkta yatan aslan babam Kutlay Tan'a bin selam olsun. Elbet Rojek Merdocan Tan. Koğuşumuzun lider ayrancıların babası Turan Afşar diyor ki cesurlar bir gün, korkaklar her gün ölür. Berhan Teliman yani zanlı aslan abim, özlenen ve beklenensin. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Elbet açılacak kilitli kapılar. Bu esaret son bulacak. Kardeşlerin her zaman yanında. Yarınımız yok bizim. Dün fark etmiyordu, bugün hiç fark etmiyor. Esaret altında bile duruşunu bozmayan aslan abim Berhan Teliman. Emirhan Yiğit abiye de selamlar. Aslan abim Berhan Teliman'a Ahmet Kaya'dan ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delicesine şarkı sarman olsun. Saygılarla ben Bayraklı'dan yarınsız Reşat Tony'yim. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşundan Emirhan Yiğit. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Benim için değer ve önem arz eden dostlar Hüseyin Şimşek, canım kanım Berhan Teliman yani zanlı. Abim Burak Yiğit, Yusuf Kaymaz, Eşkıya Mehmet Ali, Alak Furkan, Kaçar, Mayke, Alican, Yaşar, Doğukan, Daşik, Serhat Arca, Talha Aslan, Vedat Budak, Muhammed Kırgıl, Ahmetcan Öztürk, Ünalak Yıldız, Berk Odabaş ismini zikrettiğim canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı der ki dünya ve içindekilerden korkan namerttir. Bazı yaşamlar ölümden beterdir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 Koşnet Bank'ta olan Serhat Yalçın, yani Basmaneli. Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Benim için değerli olan canlar, liderimiz Hüseyin Şimşek. Canımız kanımız Aslan Berhan Tehlivan, yani zanlı başta olmak üzere Ömer Koçu, Melika Ampalalı, Cüneyt Çetin, Resul Pervane, Ergün Pervane, Taner Subaşı, Fuat Afindi, Kadir ve Ruhat Üstünda, Yusuf Ateş, Çıran Ateş, bu derlere selamlarım bakidir. Berhan Tehlivan yani zanlı der ki, dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şeyin günü zamanı geldiğinde sakın korkmayın, düşman değil dostlarımın sessizliği için, yani dostlarımın sessizliği için geleceğim saygılarımla.
1: Barış Kaya ve Şehmus Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle.
0: Kısa bir kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir bölümünü paylaştım. Şimdi kaldığımız yerden devam. İyi akşamlar TH9'daki canım kocam Asile. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun kalbim hep senin yanında. Sesini duydum, her an hasretim biraz olsun hafifliyor. Günler geçecek, bu hasret bitecek ve yine yan yana olacağız. O güne kadar kendine iyi bak, umudunu hiç kaybetme. T3B9'da canım kocam Asile, sen çok iyi ol, kendine dikkat et oğlumuzla, ben de seni çok özledik. Sıradaki çalacak olan şarkı benden sana gelsin. Dinlerken beni ve oğlumuzu hatırla, seni çok seviyoruz. Ben Menemen cezaevinden Burak Karabaş ve Bozkurt Özkurt, değerli canım karıcığım A5'te yatmakta olan Yasemin Başaran Özkurt ve Burak Karabaş'ın derlisi olan Seda Cambaz'a duvarlar yüksek olabilir ama sana olan sevgimin sınırları yok. Günleri değil, kavuşacağımız o ilk anı sayıyorum. Güçlü kal güzelim, bugünler de geçecek sevgilim, elbet bir gün kavuşacağız. Bu şarkı benden sevdiğime gelsin Cem Adrian'dan. Sen benim şarkılarımsın, armağan ediyorum. Ayrıca Esen Çalışkan, Gülay Soygezer, Kader Demir, Dilara Tekçan'a selam ederim. Ben Kadın A5 Koç'tan Yasemin Başaran Özkurt, sizin aracılığınız ile Menemen cezaevinde bulunan D4 Koç'tan yatmakta olan Kral Kocam Bozkurt Özkurt olmaz dediğim oldu. Sen de gönlüm kör oldu. Öyle bir tavrım var ki her şeye noktayı koydu, seni çok seviyorum canım kocam. Sevin Çekkan Kutupta Yaz gibi şarkısı bize gelsin. Ayrıca benim için çok değerli olan Candan Öte Nezat Resimci, Candan Ötem'in kıymetlisi Muhammed Emin Avınca kardeşimin, benim güzeller güzeli kardeşim Seda Cambaz ve onun derlisi Burak Karabaş'a selam eder. Tüm şarkılar derlerime gelsin. Not, ben Bozkurt, notu yazılı olarak göndermeni istiyorum. Menemen A15 koğuşundan Hızır Amak, benim güçlü sevgilim, dışarıdaki özgürlüğümün hiçbir anlamı yok. Sen içerideyken benim özgürlüğüm senin tahliyen olduğu zaman en kısa zamanda çıkacaksın inşallah, dualarım seninle. Sabrın özgürlük olsun, seni çok seviyorum Hızır'ım, iyi geceler. Ben Menemen A15'ten Hızır Amak, başta koğuşumuzun derdileri kıymetli abileri Rafet Kale Sinan'da Hüseyin Saltanay. Abilerime bin selam olsun ve aynı kurumda bulundum B7 koşuna atan derli abim Caner Güngör abime de bin selam olsun. Selamınızı aldım abi, sevilen sayılansınız, baş tacısınız. Gece bir söz yol karardığında elveda diyen haindir. Ben T4B16 koşulan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya, Mehmet Evin, Barış Zeynel Çolak olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Sole, kuzenlerim İlhan Başar, Kubilay Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum canım ciğerim Arap Oktay, Resul Yıldız, Mehmet Fatih Özışık, Osman Elçi, Sidar Deniz, Cino Burhan kardeşlerim, İlkay Demir, Alman Okan, Cengiz Özdemir, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergül, dağlar kadar sabrın, aslanlar kadar yüreğin olsun. T4B16 koşulan Ferhat Arslan, aynı koşta kader birliği yaptım Emre Demircan kardeşlerim, İstanbul'a Faik Bürücüler, Emirhan Bircan, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş, Mami Coşkun, Mami Can Savcı, Ali Turap Yentüz, Ersan Demir, aynı kurumda bulunan kardeş koğuşunda bulunan kuzeni Mami Tutkun ve Orhan Yarcı, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Yusuf Enes, Enes Turacı Köfte yani İvo, Koppo Oğuzcan, Aslan Tati Bey, Emin Torul, Murat Vatansever, Hızlı Kadir, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki doğru olanın yükü ağır olur. Selamünaleyküm Murat abi, ben T217'de yatmakta olan Furkan Acar, aleyküm selam Furkan kardeşim. Koğuşluğumuzda kader birliği yaptığım abilerim, kardeşlerim Serhat Avşar, Mustafa Gül, Furkan Kaçar, Yusuf Kaya, Aliko, Yıldız, Sinan, Ayhan, Serkan, İmren, Arabesk Boy Abat, Murat Şimşek, Ali Der, Mustafa Arslan Gece bir söz bırakmak istiyorum. Tüm bu olaylar bittiğinde düşmanlarımızın yaptıklarını değil dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız. Murat abi, ben TK17'den Furkan Acar. Diğer kurumlarda yatmakta olan dostlarım Mehmet Can, Ekim, Deniz, Şakircan, Palit, Samet, Akçı, Cem, Acar, İbrahim Çelebi, Zübeyir, Akyüzüm kardeşlerime bir de bin selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben TK4 koğuşunda yatmakta olan Vedat Sürer. Koğuşumuzda yatmakta olan başta koğuşumuzun dayısı Poçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz kardeşim Anca Hasan Günler. Mustafa Meral, Mustafa Badak koğuşumuzda bulunan koğuş arkadaşlarımıza selam olsun. Diğer kurumlarda yatmakta olan kardeşim Devlet Sürer, Şehmus Sürer, Mazlum Sürer, yeğenlerim Ali Sürer, Gökhan Sürer, dostlara Azat, Başak, Serkan, Öncü, Eyüp Yıldırım, İşman Alabay ve dayımız Fevzi Alabay'a tüm mahkumlara tez zamanda ailelerine ve sevdiklerine kavuşmak dileğiyle hepimizi Allah kurtarsın. Ben 3 nolu B12 koğuşundan bulunan Devlet Sürer, başta benim için çok değerli ve kıymetli abim Vedat Sürer ve Şehmus Sürer olmak üzere Mazlum Sürer, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Azat Sürer hepsine selam eder. Yüce Allah'a emanet ederim. Civan Hacı'dan Velat Am'ın şarkısı kıymetli canlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar. Ben T4A8 koğuşundan İbrahim Akbaş koğuşumuzda bulunan Abidos kardeşlerim Mami Tutkun, Orhan Yağcı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enis Suracı, Oğuzcan Aslan, Ahmet Deder, Emin Tuğrul, Tatü Dayı, Murat Vatansever'e bin selam olsun. B16 koğuşunda bulunan soyadı gibi Aslan abim Ferhat Arslan, canlarım abim Kralı Ekrem, Birlik Çınar, Birlik Yusuf, Tokay, Aydın Bıçakçı, Murat Ayata, Doğukan Öz ve Sait Sayma bin selam olsun. Yiğitliğin son kademesi düşmanıyla beraber seyircisini de kendine hayran bıraktırandır. Ben İbrahim Akbaş. T4A8 koğuşundan Doğukan Erdoğan koğuşumda bulunan abilerim Mami Tutkun, Orhan Yağcı, Mehmet Evin kardeşlerim Enes Turacı, Olcan Arslan yani Kopo, İbo Akbaş yani Köfte, Ahmet Deder, Tatü Dayı, Emin Torul, Murat Sever'e bin selam olsun. B16 olan kardeş koğuşunda canım kanım öz abim Ferhat Arslan'a bin selam olsun. Sait Sayma bin selam olsun. Gece Ferhat abimin sözünü bırakıyorum, cam gibi insanlardık. Onlar kırmayı seçince biz de kesmeyi seçtik. Altınalı Doğukan Erdoğan. Ben T4A8 koğuşundan Mami Tutkun, koğuşumda bulunan abilerim, kardeşlerim Orhan Yağcı, Mehmet Emin, Doğukan Erdoğan, Enis Turacı, Oğuzcan Aslan yani Kopo, İbrahim Akbaş yani Köfte, Tatü Dayı, Emin Torul, Murat Vatansever'e bin selam olsun. Akabinde B16 kardeş koğuşumuzda bulunan kuzenim abim, soyadı gibi Aslan olan Ferhat Arslan abime bin selam ediyorum. Başka kurumda bulunan abim Yunus Tutkun, Sait Sayım, Serdar Sönmez, Muhammed Varsak, Şahin Sincar, buradan selamlarımı iletiyorum. Biz hiçbir şey unutmayız. Sadece erteleriz. Ben Mehmet Tutkun. Çimentepe'den Özosar Menemenci 18'de olan Dünyam Hasan Yüksek Radyo başına. 100 gece çaresiz uyuruz. Bir sabah çareyle uyanırız. 100 gece unuturuz. Sabır en büyük silahtır aslanım. Sana canlar feda. İzmir sevmez ama iyi tanır. Anasının veliahtı. Senin için yapabileceklerimin sınırı yok. Bunu unutma. Menemenci 18'den Hasan Yüksek, tanıyan tüm dostlara selam olsun. Başta aslan dostum Eşref Duman, Müslüm Adıyaman, Mazlum Adıyaman, Musa Sömen, Oğuz Kara, Şahan, Şaban Kaya, Erhan Aker, Oktay Karabalık, Metenur Karataş, Enes İnan, Eko Birlik, Devrim Birlik, Veli Deveci, İsmet Deveci, Saffet Özcan'a. Ayrıca Yunus Emre, Coşkun, Tayfun Demirtaş, Tamer Demirtaş, Bayram Eren Sayın, Yusuf İslam Ergün, Baran Çoban, Cüneyt Çetin, Agit Fırat Çergen, Aslan'ın inine giren parçalanmayı göğsü alır. Murat abi sana da bin selam olsun. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Ben 3 nolu B9'dan Şehit Dost Serdal Aykurt. Murat abi nasılsın? Sağ olasın Serdal kardeşim, hep beraber yol alın. Kadın kapalıda olan kardeşim Kardelen Aktaş radyo başına. Kardeşim avukatla konuştum. Senin tahliye dilekçenin dün sunulmuş zaten. Bugün yarın yanına gelecek. Sen kafana bir şey takma. Annene orada bol bol sarıl, uyu, son sarılmaların. Usludur. Kahvaltıları orada sana söylemiştim. Tatildesin. Kendine iyi bak kardeşim. Sarım sen nasılsın? Kardeşim benim yerime öp. Sizleri seviyorum. Murat abi Eyüphan sen olmayınca şarkısı çalarsan sevinirim. Sen de sevilensin Murat abim. Şehit o Serdal Aykurt. Sağ ol Serdal'ım. Sen de öyle kardeşim. Ben 3 nolu B9'dan Şehit Dost Serdal Aykurt selam olsun Murat abi sana sağ olasın. Aleyküm selam Serdal kardeşim. Kadın kapalıda bulunan benim kıymetlilerim Sarımpınar Cuhalı Kardelen Aktaş. Canım kardeşim inşallah en yakın zamanda dışarıdasın. Haftaya ben de çıkarım, o zaman her şey daha güzel olacak. Sarım Pınar, sen de seviyorsun. Sen de yakında çıkacaksın. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Aile her şeydir. Biz bir aileyiz. Daha da öyle olacak. En güzel şarkılar bize gelsin. Canlarım Şeyto Serdal. Ben Üçlü'nü B9'dan Berşan Polat, farklı kurumlarda bulunan Aydın E tipinde yatan abim Zafer Arslan, Baran Arslan, Vedat Velat Arslan, Yusuf Gürçin, Ahmet Gürçin, Ömer Elmastaş, Mustafa Turan, Ömer Otçeken, Eyüp Sen, Kerem Sen, Berat Çiçekçi, Mehmet Nuri Özden, Yakup Gündüz ve benim yoldaşım olan Koray Kahraman'a bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsü armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 John 8 Koğuş'tan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Koğuş'umda bulunan dost ve kardeşlerim Beşir Acar, Soner Demirci, Ümit Çoban, Oktay Aktaş, Saptar Acar, Enes Köse, Ali Polat Önder, Korkmaz Azat Sürer, Ahmet Hasan Kahraman, Bayram Tartı, Ozan Ahmet Kartal. Bu canlara selam olsun. Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 John 8 Koğuş'tan Soner Hep Bektaş oğlu. Aleykümselam Soner. Doğru mu okuduk? Ha, Soner aşağıdakiymiş. Tamam. Soner Hep Bektaşoğlu. Amcam Baki Hep Bektaşoğlu. Yeğenlerim Çağdaş, Baki, Serdar, Mesut, Tahsin Hep Bektaşoğulları. Salih Hep Bektaşoğlu, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu, Yalçın Kaya, yengem Meda Hep Bektaşoğlu, Menemen'de olan kuzenim İlker Demirci, eniştem Doğan Şit, hepsine selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm Murat abi, T1 John 8 Koğuş'tan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Değerli abilerim Mesut Çaylak, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Köse, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın, Mızrak Şen ve diğer Koğuşlu olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, yeğenim Gizem Akın, Mertcan Akın, eniştem Murat Akın. Değerli abim Can Kahraman'a da çok selamlar olsun. Biz rengarenk hayatların ekli çocukları değil, karanlık bir hayatın kader mahkumlarıyız. Murat abi, ben B9 Koğuş'tan Kaleli Kürtülya gece bir söz bırakmak istiyorum. Kaptanlığı dümencilikle karıştıranlar gemiyi batırdıklarında suçu hep fırtınaya atarlar. Biz rüzgarın estiği yöne değil, kendi bildiğimiz doğruya yöneliriz. T1A20'de olan oğlum Cesur Bayhan'a çok selam olsun. Ozan Dino'dan Emir Kudaç'ı armağan olsun. Murat abi, ben B9 Koğuş'tan Kadife Kale'den Kürtülya aynı kaderi paylaştığım dostlarım Fatma, İbo, Emine, Sancak, Melahat, Toyalan, Özge Çetin, Cemile Burçakçı gece söz bırakıyoruz. Biz adaletin terazisinde değil, verdiğimiz sözün arkasında ararız. Kelepçesi olanın değil, yüzü olmayanın boynu bükük olur. Uygar Doğanay'dan Fayli Meçhul armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam İzmir Buca'dan Uğur Dündar. Ben Ali Aşakran, T2CB'de yatmakta olan can dostum Ahmet Güneş, iyisindir inşallah, özledik seni bırak. Döneceğin günü dört gözle bekliyoruz, gönlünü kalbini ferah tut. Buralar önce Allah'a sonra bize emanet. Rabbim herkese senin gibi dost versin, azla sabır. Başta canımdan öte gördüm can kardeşim olmak üzere. Aynı Koğuş'ta kader birliği yapan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Varlığın daim olsun, beklenensin aslan kardeşim. Uğur Dündar, ben başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan, Sedat Altun, size ve dostlarınıza ismini sayamadığım tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim keyfiniz yerindedir inşallah, az daha sabır. Bugünler en kısa zamanda son bulacak. Bir isteğiniz arzunuz olursa da bana ulaştırmanız yeteri. Özledim ama bugünler de yaşanması gerekiyormuş. Beklenensiniz, Allah'a emanetsiniz. Veri Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım Gülten'e bugün sana kıyafet aldırdım. Ayakkabı aldırdım, Gülten yatıracak, en kısa zamanda gelir eline ulaşır. Tülay annenden Gülten'e ulaş. Hadi güzel karım benim, İzmir güzel ses evi sensin Ceylan'ım. Veri Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım, Ceylan göğsüm en değerli kıymettim. Seni çok seven kocan, senin için ölen kocan, her zaman arkanda, bunu unutma. Sana az bir şey kıyafet aldırdım. Ayakkabı da aldırdım, para da yatırttım sana, bir şey az bir şey Gülten'e, hakkını helal et bana Ceylan'ım. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, Ceylan Taşkıran ablam radyo başına. Abla sen bu abimle nasıl uğraşıyorsun bilmiyorum. Bugün resmen ayağı kaldırdı senin için, bir de özlemle gittim, resmen öldüm, bayıldım abla. Allah senin yardımcın olsun bu abimle. Sana ayakkabı aldık, kıyafet aldık, onları yatıracağım. Veri Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım bir gün sana kıyafet aldırdım, ayakkabı da aldırdım. Hakkını helal et, az bir şey de para yolladım. Kendine iyi bak, seni seven kocan hep de sevecek. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz. Benim kanatsız meleğim Naciye sarsılır radyo başına. Annem sen nasılsın, iyi misin? Bugün evi aramadın. Muhtemelen telefonlar yine bozuk. Bizler iyiyiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Evdeyiz. Bugün Özlem'le çarşıya gittim. Öldüm bayıldım. Beni çok yordu. Kendine iyi bak. İsmet Deveci abim sen de kendine iyi bak. Seni seven kardeşim Gülten Karagöz. Selam Murat abim. Aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, aşkların en güzeli. İyiyiz biz, aklın bizde kalmasın. Yarın seni görme, sesini duymanın heyecanındayım. Sen benim en değerlimsin. Kendine

0: Kendine her zaman gurur duy. Hiç kimse senin nelerle mücadele ettiğini bilmiyor. Sen özelsin, özel yaratılmışsın. Hiç kimse senin ışığını çalamaz. Seni çok ama çok seviyorum. Savaş'ım. Savaş arkadaş, sen benim aldığım nefesin anlamı, kalbimin huzuru, ömrümün en güzel sebebisin. Benim dünyam senin gözlerinde başladı sevgilim. Şimdi bütün yollarım sana, bütün dualarım kavuşmamıza çıkıyor. Sana sarılmadan geçen her gün içimde yarım kalmış bir ömür gibi. Ben seni sadece kalbimle sevmedim adamım. Ben seni nefesimle, hayallerimle, yarınlarıma kattım Savaş arkadaş. Her gece aynı gökyüzüne bakıyoruz. Sen dışarıda, ben içeride. Aramızdaki mesafe demir parmaklıklar kadar soğuk ama sevgimiz onlardan daha güçlü. Sen her zaman aklımsın kocacığım. Biz iyi, sen de iyi ol. Beni sesinden mahrum etme yavrum. Aslan kocam Yavuz Bingöl. Yeğenim Yavuz. Gözlerinden öpüyorum. Hanımın yazmış. Bilgin olsun yeğenim Yavuz Bingöl. T3'te yatan cam parçam Mert Yıldırım ömrüm. Telefonu aldım, evdeyiz, ödevleri yapıyoruz. Bir sorun yok sevgilim. Senin yokluğun dışında seni çok özledik ömrüm. Tek doğum yuvamızda seni bir daha görmek, Allah'ıma emanet ol ömrüm. Murat abim, bizim için her Hiray Zerdüş'ten Kanat Verin Turnalar şarkısını çalarsan sevinirim. İyi yayınlar abim. Sağ ol kız kardeşim. Kadın kapalı B11'de yatan benim canım ömrüm dünyam nefesim göz bebeğim Dilara Küleş. Annem bizleriyiz, merak etme, hiçbir sıkıntı yok. Avukatının yanındaydım Hürmüz ve senin için görüştüm. Bir sıkıntı yok, her şey yolunda, seni çok seviyorum. Rabbim sizinle olsun inşallah, Allah'a emanet olun. Kadın kapalı B1'de yatan benim canım kızım aslan kızım Sevim Küleş. Annem bizleriyiz, dün akşam annen yanımdaydı, oturduk, o da bende, iyiyiz, merak etme, sen yol. Kafam sende de kalmasın, seni çok seviyorum. Ebru'ya da çok selamlar, sizi çok öpüyorum. Allah'ıma emanet olun. Selamun aleyküm Murat abi, ben Yasin Karabalık. Aleyküm selam Yasin kardeşim. T4-D5 koşun olan derdi dayım Şakir Söylemez. Dayıcım seni çok özledik. En kısa zamanda özgür günlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Sen canını sıkma, kafana takma, çıkacaksın oradan. Her şey daha güzel olacak. Murat abi dayıma Tunus Ani şarkısı armağan olsun. Murat abim, ben Yasin Karabalık. Şakran'da yatan çok sevdiğim dayım Reis Şakir Söylemez değerli abim. Reis Soner Taşoklu. Kardeşim Emir Pehlivanoğlu. Kıymetli abilerim Cavit Gürda, Devran Yüksek, Fatih Özışık, Civan Acar, Savaşkaya, Resul Yıldız, Mazlum Ak, Engin Avşar, Asım Cinoğlu. Sizlere kucak dolusu sevgilerle. Diğer koğuşta yatan Emre Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Orhan Kalburcu, Bilal Semiz, Zafer Mingan, Ruhani Yıldız, kadın kapalıda olan kader erkek kardeşim, Hacı Serdar Koyuncu, Özkan Demirbaş abilerime ve ismini sayamadım tüm dostlarımıza selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam kardeşim. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan aşkım Sude radyo başına, başımın tatlı belası yavru ceylanım. Ne yapıyorsun, iyisin değil mi, aslan gibisin, az kaldı yavrum. Az da sabır. Allah büyük, her şeyimsin benim. Uygar Doğanay'dan Yalan Söyledim şarkısını Murat abi. Aşkım Sude, tuttum bu şarkıyı. Yavrum bizim şarkımız olsun bu, ömrüm Sude.
1: Barış Kaya ve Şehmus Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle.
0: Öncelikle Murat abi selamünaleyküm. Ben Karabağlar'dan Azat Eleftos. Aleyküm selam Azat kardeşim. Şakran T3'te yatmakta olan canım kanım Arman Eleftos. T4'te yatmakta olan Sülo Arslan, ondan sonra T1B7'de yatmakta olan kardeşlerim Gurur Şahan Demir, Mustafa Yalçın'a selam olsun. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Yanımızdasınız aslan kardeşlerim benim. Kardeşlerime Gurbet Tepe Gelemem Yar şarkısı armağan olsun. Tüm mahkumlara selam olsun. Ben büyük baba Baran Eleftos, Şakran T3-12'de yatan aslan abim Yıkılmazdam Armağan Eleftos. Abican seni çok seviyorum. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle elbet bir gün. Menfaat bu kadar moda olmuşken adamlık mücadelesi verenlere selam olsun. Şerefinizle yaşayın Halit Birgeç. Beni aldılar senin yerine şarkısı aslan abime gelsin, bir umuttur yaşamak. Kadın kapalıda yatmakta olan kardeşim Şima Coşkun, canım kardeşim seni çok özledim sesini bile. Bir an önce yanımızda olman için dua ediyorum. Allah seni oradan feraha kavuştursun inşallah. Seni çok seviyorum Aydan. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına. Kadın kapalı yatan iki gözüm, baldızım Şima. Ne yapıyorsun gülüm? Bizler iyiyiz. Merak etme, aklım bizde kalmasın. Herkes iyi, bir sıkıntı yok. Fotoğraflar inşallah eline geçmiştir. Haber de alamıyoruz. Yarın haber göndeririz. Seni çok özledim, seni seviyorum. Allah'a emanet ol. T1B11'de yatan abim Fırat Gezgin. Can Kasabalı Vedo. Ayrı kurumlarda olan iki gözüm Arda Kurt, Mertcan, Doğanay, Kadir Zincir. Ve ismini yazamadım. Tüm Abidos kardeşlere selamlar olsun. Canım kızım Şeyma'm, yüce Rabbimden iyi olmanızı diliyorum. Bizler iyiyiz. Sakın merak etme bir tanem. Rahman'a kalbinize dokunan her şeyi şifaya dönüştürsün. Ya Vedüt, gönlünüze huzuru sarsın. Ya Fetta, yarın açılacak kapıları hayırlı kılsın inşallah. Fatma, Burcu, Şeyma'm, hepinizi çok seviyorum. Önce Allah, sonra birbirinize emanet ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçlüoğlu'dan Altındağlı Yusuf Samar, başta abilerim, dostlarım olmak üzere Arda, Ceren, yani Tony, Erhan Karataş, Sardar Karataş, Erdal Karataş, Nado Amrah, Doğukan Erdoğan, Hakan Yavaş, Adem Yavaş, Hasan Maden, Amrah Karasu, Muhammed Yıldırım, Gencay Türk, Murat Çampak, Arda Özdemir, Kaan Yıldız, tüm Altındağ Çamkule çocuklarına selam olsun. Ben Üçlüoğlu'dan Yusuf Samar, başta abilerim ve dostlarım olmak üzere Arda, Ceren, yani Tony, Savaş Aktaş, Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Seçkin Özyavaş, Göksel Can, Erdem, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Mert Alışlıoğlu, Onur Beşer, Bünyamin Kurt, Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, Görkem Kalemkuş, Cumhur Akçagün'e selam olsun. Arda kardeşim ve Yusuf Samar kardeşlerim, selam göndermişsiniz. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun kardeşlerim. Mesajımız da okunmadı diyen dışarıdaki kardeşlerim, sırasıyla okunuyor mesajlarınız, bilginiz olsun. Yavaş yavaş sırası gelen kardeşlerin mesajlarını paylaşıyorum. Haberiniz olsun. Evet. Tamam, şöyle bir saniye. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B9 koğuşla yatmakta olan Doğan Kartal. Aleyküm selam Doğan kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlamakta olan İlker satılmış olmak üzere akabinde abi kardeşlere hitaben Burak Topgüç, Yakup Kırbaç, Serdar Omurga, Ömer Teyfur, Mehmet Ali Sakman, Yıldıray Yıldız, Burak Gök, Okan Işık, Doğukan Bakan, Davut Ökten, bu derlere armağan olsun. Geceye güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Koygar Doğanay'dan Hasret, bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B9 koğuşuna yatmakta olan Gültepe'li Mehmet Ali Sakman. Aleyküm selam Mehmet Ali kardeşim. Öncelikle değerli abim İlker satılmış olmak üzere akabinde abi kardeşlere hitaben Burak Topgüç, İsmail İpek, Yakup Kırbaç, Serdar Omurga, Ömer Teyfur, Doğan Kartal, Yıldıray Yıldız, Burak Gök, Okan Işık, Davut Ökten ve Doğukan Bakan, bu derlere selam olsun. Bu gece güzel bir söz armağan etmek istiyorum. Benim en kötü hayatımı en güvendiklerim yazdı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şahin. Aleyküm selam Şahin kardeşim. T4A20'de yatan abim Müjdat Güçlü'ye ve kadın kapalı C7 yatan sevdiği kadın Enise yengeme selam olsun. Benim az bir cezam kaldı, inşallah dışarıda özgür bir şekilde tanışırız yenge. Allah'a emanetsiniz, kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Murat abi, kadın kapalı C7'de yatan Enise yengeme ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. İyisindir inşallah yenge. Amcamızın da selamları var sana. Sizi en kısa sürede dışarıda birlikte görmek dileğiyle, Allah'a emanetsiniz. Murat abim, T4A20'de yatan amcam Müjdat Güçlü'ye ve koğuştaki arkadaşlarına selam olsun. Amcam, sensiz dışarının keyfi yok. Sen içerideyken bazı kendini bilmez sanıyor ama sen merak etme. Herkese gereken cevabı veriyoruz. İnşallah seni en kısa sürede aramızda görmek dileğiyle. Murat abi, Şakran T4A20 koğuşuna bulunan amcamız Müjdat Güçlü, kadın kapalı C7'de yatan güzel yüzlü yengemize selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kurtuluş Şakarlı, Fırat Çenek, Eski Çamlıklı Fatih Boran ve Veli Çenek. Ayrıca B8'deki tüm kardeşlerim, hepinizin selamını aldım. Aleyküm selam, hepinize sevgiler, selamlar. Kurtuluş Şakarlı kardeşim, Fırat Çenek, Veli Çenek, Fatih Boran. Kardeşlerim, sizlere de sevgiler, selamlar. Sağ olun, Allah razı olsun. Ben de sizleri seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Karşıyaka'dan Ferhat Ateş. Aleyküm selam Ferhat kardeşim. Buradan Tevşi'de yatmakta olan dostum Hikmet Akbulak ve kardeşim Melih Tuna Erdem'e

selam olsun. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle, Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Yusuf Çelik, Şakran T3'te bulunan dostum Hikmet Akbulak ve kardeşim Melih Tuna Erdem'e selam olsun. Bilemezsin kim dost kim düşman, bazen tuttun eldir seni arkandan vuran. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kardeşlerim, şimdi bir şarkıdan sonra kayıt mesajlarımızın yine bir kısmını paylaşacağım. Çünkü bayağı kayıt mesajlarımız var. Tahmin ediyorum böyle giderse, Allah nasip ederse, haftaya pazartesi gününden itibaren herhalde 7.30'da başlayacağız. Yine eski sisteme döneceğiz gibime geliyor kardeşlerim. Hemen bir şarkı sonrası bir 10-15 dakikalık kayıt mesajlarımızın bir kısmı.

0: Barış Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Kepçe Eren Dinçer. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin sesinden başta Aslan abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, abim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, dayım Akındal, canlarım olan Aslan abim Cio Yaşar Doğanay, amcam Recep Övür, Erhan Teker, Vedat Vermez, Hasan Kula, Orhan Atul, Kadir Özkurt, Bozo Uçan Kuş, Aza Çalıkılıç, Edip Ünal, bu dost ve abilerime selam ediyorum. T1B11 koğuşuna Tan Taşçı'dan gidişat şarkısı armağan olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben T1B11'den Eren Dinçer yani Kepçe. Aleykümselam Eren kardeşim. Abi senin aracılığınla Gürkan Tilki, Devran Tercan, Enes Genç, Esat Tuna Akdeniz, Atakan Koçak, Baran Berşe, Kadir Tosun, Diyar Gündüz, Umut Kaygısız, Ali Şantaş, Batu Şimşek, bu abi dostlarıma selam olsun. Gecenin şarkıları abim Fırat Gizgin, dayım Erkan Ecellioğlu ve abim Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Aleykümselam Atakan kardeşim. Buradan senin aracılığınla değerli dost ve abilerime sesleniyorum. Başta değerli olan Escobar abim Fırat Gizgin, Kurucay'ın lideri Erkan Ecellioğlu ve benim için değerli olan dost kardeşlerim Erhan Teker, Orik, Orhan Atu, Berhan Batın, Doğanay Örnekköy'den, Cix Cemal Yıldırım Yeşilyurt'tan, Öcü Özcan Kırım, Furkan Alkaş, Cio Yaşar Doğanay, Mustafa Doğan Dede, Emer Kadir Öztürk yani Raftik, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkkılıç'a. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere, buradan senin aracılığıyla dost kardeşlere sesleniyorum. Ercüment Er Yılmaz, Olcay Er Yılmaz, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Volkan Kızılgel, Berke Gezersoy, Ahmet Teker, Salih Şen, Samet Özdemir, İbrahim Özdemir, Tolga Han Balcı, Yılmaz Can Çekici, Altan Serin, Kubilay Serbest, bu derdilere tüm çalan şarkılar armağan olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İyilerin intikamı kötülerin günahından daha acı. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Orhan Atu yani Orik. Aleykümselam Orhan kardeşim. Başta Escobar abimiz Fırat Gizgin olmak üzere liderimiz Erkan Ecellioğlu, dostum Erhan Peker, can dostlarım Berdan Doğanay Ceviz Kıran, Hasan Kula, Cio Yaşar Doğanay, Akındal, Eren Dinçer, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Atakan Karadere, Cix Cemal Yıldırım, dayımız Mehmet Öncü, bu derlere selam olsun. Çalan tüm şarkılar Erkan Ecellioğlu, Hasan Kula ve Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a armağan olsun. Murat abi, ben T1B11'den Orhan Asu yani Orik, senin aracılığınla dost abi kardeşlerime sesleniyorum. Furkan Çubukçu, Azat Erol, Furkan Bildirici, İbrahim Etem, Baran, Mert Ceyhan, Furkan, Yanık Enes Köse, Aral Kotman, Vedat Budak, Gökhan Er, hepinize bin selam olsun. Çalan tüm şarkılar abim Fırat Gizgin ve Erhan Peker'e armağan olsun. Selamünaleyküm Can abim, ben Berdan Batın, Doğanay Ceviz Kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Başta babam Reis Doğanay Ceviz Kıran ve Ceviz Kıran kanı taşıyan herkese selam olsun. Ayrıca abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, dayım Ali Turap Diyentüs kardeşim, Cio Yaşar Doğanay, canlarım Akındal, Hasan Kula, Erhan Teker, Ercan Bali, Vedat Vermez, Dede Emel Yusuf, bak Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orik, Orhan, Bozu, Yusuf, Azat Çalıkılıç, Buca, F'de olan Mert Aslan'a, Kabadayı, Yunus Sepet Ören'e bin selam olsun. Şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Ayrıca sana da selam olsun. Kral insan Murat Bingöl, estağfurullah, sağ olasın Berdan kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan Murat abim, ben T1B11'den Berdan Batın, Doğanay, ablam Başak İvak, Ceviz Kıran, Ece Ulaka, Yarın Ceviz Kıran, Meltem Beydilli ablalarıma, Tülay Çakmak, Meltem Toprak'ta, halam Çağlar Beydilli kardeşim, Bozo'nun derlisi Bursa'nın de kardeşime, ayrıca Tepecik, Murteke, Kuruçay'la tüm abla ve kız kardeşlerime selam olsun. Bugün çalan en güzel şarkılar ablam Başak İvak, Ceviz Kıran'a ve Ece Ulaka armağan olsun. Ben Berşan Batın Doğanay.
0: Barış Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu B18'den Altındağlı Kürt Turan korunur. Aleykümselam Turan kardeşim. Başta abilerim olan Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere kuzenim, kardeşim Aslan Maden, dostlarım olmak üzere Samet Cinoğlu, Hakan Uçar, Affan Yılmaz, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Berkant Baran, Fırat Korkmaz'a selamlarım bakidir. Bu derlere Level 5'ten babayla zor

0: Yarışırlar şarkısı armağan olsun. Gece bir söz: dik durmayan başın gövde ihtiyacı yoktur. Turan korunur. Ben bir nolu B18'den Turan korunur. Başta abim olan Halil Karagöz, kuzenim Hasan Maden ve kadın kapalıda olan derdesi Gamze Maden. Ayrıca dostlarım altı üstün alan Ahmet Tan, Egemen Da, Poyraz Sayacı, Baran Aykurt, Samet Cinoğlu, T2A1 koğuşuna Ozan Yazar, Özcan Yazar ve kardeş koğuş A7'ye bin selam olsun. Abim Halil Karagöz der ki güzel şeyler zaman alır. Ben T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalıda yatan canıma hitaben. Bilmekle inanmak farklıdır sevgilim. Beni sevdiğini istediğin kadar tekrar edebilirsin. Gerçek olup olmadığını anlamak için bekleyeceğim. Dil söyler, zaman kanıtlar. A7'de yatan canlarım Ozan ve Özcan Yazar. Sizler benim canımsınız. Not babalar sözünü tutar. Allah'a emanet olun canlar. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Aynı kurum A7'de olan can kardeşlerim eski İzmirli Ozan Yazar ve Özcan Yazar olmak üzere tüm canlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan prensesime Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısını armağan ediyorum. Halil Karagöz. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu. Murat abi, senin aracılığıyla aynı kampüs farklı akvaryumlarda bulunan dostlara hitaben başta abim Halil Karagöz olmak üzere C17'de bulunan Ankaralı Mami, B11'de bulunan Caner Çelik ve kardeş koğuşumuz A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar kardeşlere selam ediyorum. Ayrıca dostum Kerim Bakır'a bin selam olsun. Bu canlara Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin Murat abi. Ben Samet Cinoğlu. Sağ olasın Samet kardeşim. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu, abim Halil Karagöz başta olmak üzere dostlarım Hakan Uçar, Ozan Ahmet Kartal, Mete Dökme, Kerim Bakır, Afvan Yılmaz'a selamlarım bakidir. Gece söz geçmez dediğimiz kaçıncı gecenin sabahına uyanacaksınız? Kolay gelsin Murat abi, ben Samet Cinoğlu. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu başta abim Halil Karagöz, akabinde Osman Sucu, Volkan Şemdil, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Afvan Yılmaz, Hakan Uçar, Utku Büyüme, Mete Dökme. A7'de bulunan dostlarım Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay Özel, Gürbüz abimize bin selam olsun. Gece söz bazılarının kendini ispatlamaya ihtiyacı yoktur. Ben sizin başladığınız yolun sonuyum. Ben Samet Cinoğlu, kolay gelsin Aslan Murat Bingöl abim. Sağ olasın Samet, sağ ol kardeşim benim. Güzel günlerin ağır bedelleri vardır, göze alan yaşar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18'den Ozan Ahmet Kartal. Aleykümselam Ozi kardeşim. Aynı ortamı paylaştım derdi dostlarım Afvan Yılmaz, Mete Dökme, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Murat Korkmaz, Hakan Uçar, Turan Korunur. Ayrıca kardeş koğuşumuz olan A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Çınar Tepeli Uğur Tezcan'a selamlarım bakidir. Sana da kolay gelsin Murat abim, seviyorsun. Ben Ozan Ahmet Kartal, sağ ol Ozi, ben de sizleri seviyorum. Sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Kolay gelsin Murat abim. Ben T1B18'den Ozan Ahmet Kartal. Farklı kurumlarda bulunan başta canım, kanım, iki gözüm Resul Kartal, Kemal Paşa'nın efsanesi amcam Aydın Demirbaş, namı der Kürt Aydın olmak üzere. Sefa Haral, Boksör Çağrışçı, Ferhat Avşar, Fırat Gizgin, Ufuk Soylu, İsmail Soylu, Yakup Atala, Yunus Çorlu, Poyraz Sayacı. Son olarak B1C18'de bulunan Mesut Çaylak ve Beşir Acar'a da selamlar olsun. Eyüp Anlar Su Misali şarkısı amcam Aydın Demirbaş ve Aslan kardeşim Resul Kartal'a armağan olsun. Ben Ozan Ahmet Kartal.
1: Barış Kaya ve Şehmus Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönül'e.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda, en yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyacağız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağanım olsun. Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Menemen kapalı A28 koğuşunda yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar'a kader ortaklarına selam olsun. Seni özlem ve hasretle de bekliyoruz. Abim yakındır, buluşacağız. Abi sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Özgür günlerde birlikte daha güçlü bir şekilde vefa bilmeyene ayrılacak zamanımız, kıymet bilmeyene verilecek selamımız yok. Sen bir aslan markasısın Yavuz Selim Baydar. Blok 3'ten çalan bütün şarkılar abime armağan olsun. Murat abi ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Emirhan Öztürk, Halil Özdirek, Zeki Kaya, Burakcan Şahin, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Murat Ögen'e, Esat Candan, Aliş Emen, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Barış Terim, Oktay Kalabalık, kalbi gönlü bir olan şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. O yüzden yapar mısın tanımamış gibi bu derdere armağan olsun bu güzel şarkımız.

0: Barış Kaya ve Şehmus Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Evet, kısa bir bölümünü de paylaştık. Kayıt mesajlarımızı dün de anons etmiştim. Veli Turan abim misafirim olacak, izindeydi diye. Abim hoş geldin.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam. Ya iyi abi, şükür. Sen ne abi?
2: İyi, çok şükür.
1: Allah yesin. Şükür abim benim. Çok şükür.
2: Allah razı olsun.
1: İyi gördüm seni.
2: İyi valla, biraz zayıfladım abi.
1: Duha, hoş geldin. Ne yapıyorsun Duha?
2: Ya utanmıyorum.
1: Çok utangaçmış.

0: bildiğin gibi çalışmaya devam ediyoruz. Olsun. Hayatımız süren geç.
1: Allah canına sağlık versin abim benim.
0: Bir ziyaret edeyim dedik
1: i̇yi
0: seni de.
1: Vallahi, i̇yi
0: hemen ani bir baskın yaptım
1: i̇yi
0: sana.
1: İyi yaptın abim benim.
0: Her sen zaman. Nasılsın abi? İyisin inşallah.
1: İyi gördüğün kadar iyiyiz. Çok şükür baba.
0: Bir sıkıntı yok inşallah.
1: Yok yok elhamdülillah.
0: Abi arkadaşlarıma selam gönderebilir miyim?
1: Şimdi abi,
0: şimdi dostumuz hemen aklına geldi o şimdi radyonun başına geçmiştir. Serdar Koyuncu.
1: Evet, Serdar. Sevgiler selamlar olsun.
0: Ya Serdar.
1: Kıran abime de koştuk.
0: Aynen. Bütün koğuştaki abilerine de çok çok selamlar. Serdar'la tabii biz bir sene yemek ortaklığıydık.
1: Evet,
0: kader ortağımızdı bizim Serdar. Allah onun gibi güzel bir dostu bize nasip etti yani.
1: Evet.
0: Serdar'ın dostluğu da çok güzeldir. Serdar Koyuncu kardeşim. Sana da kardeşine de çok çok selamlar. Aynı zamanda Şakran Açık'ta bulunan Şeymuz Çelik abimize ve kuzeni Kaniver Çelik'e de selamlar. Bir de şey ben geçen radyoda duydum. Eyüp Kürgür abimiz de
1: ceza. Eyüp abi de evet.
0: Eyüp
1: abimizdeydi yanlış.
0: Evet, Eyüp abiyle de 2019'da bir sene falan beraberdik onunla. O dönemde sağ olsun dostluğunu çok gördüm. Eyüp Gürgür abimize de çok çok selamlar. Foça cezaevinde bulunan B-Blo kaçısı Erdal kardeşime de çok çok selamlar. İsmini şimdi herkes tabii bilmiyor şimdi isimleri de unuttum. İsimden unuttum derken işte Sevke Mevke de gittiler bir sürü kişi.
1: Çoğu Sevke gidenler
0: var. Evet çok Sevke gidenler de var. Bütün tanıyan tanımıyorum. Herkese çok çok selamlarımız olsun. Aynı zamanda buradan da Doğa Hanım'a da çok çok selamlar. Öğretmeni Ecrin. Neydi Ecren miydi? Ecren hocasına da çok çok selamlar. Ecren hocası da yanında.
1: Aleykümselam.
0: Aynı zamanda Doğa Hanım'ın annesi Emira Hanım'a da çok çok selamlar aşkımıza.
1: Evet,
0: değil mi?
1: Emir kardeşime de selamlar.
0: Emira.
1: Emira evet.
0: Gel annene selam gönder.
1: Gel. Dua gel. Anne seni
0: gel.
1: Seviyorum de. Bak.
0: Anne
1: seni. Bak.
0: Hadi anne seni seviyorum de. Utandı. Utandı.
1: Utandı. Olsun. Bahtı güzel olsun.
0: Allah razı olsun. Bütün cezaevindeki kardeşlerimize küçüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden büyüklerin ellerinden öpüyorum abi. Bu kadar benim diyeceklerim.
1: Ek ilave edeceğim bir şey varsa?
0: Yok biraz. Vallahi artık eskiden çok heyecanlanmıyorduk şimdi canlı. Şimdi biraz artık
1: uzun zaman
0: oldu. Evet, canlı yayınlara gelmiyoruz.
1: Uzun zaman oldu. Olsun kalplerimiz gönüllerimiz bir o yeter.
0: Evet. Bir de Savaş Aktaş'ı gördüm şimdi bak Savaş Aktaş.
1: Evet, savaş aynı.
0: Bizim
1: savaş.
0: Küçük Savaş mı?
1: Evet.
0: Küçük Buca'dan. Savaş Buca'dan.
1: Hem Buca'dan.
0: Aa onda da ben yattım. Bir onda evet, da bir 3-4 ay bir yatmış. O da güzel bir kardeşimiz. Evet. Ona da çok çok selamlar Savaş Aktaş'a. Gerçi geçen de bir Cihan'la denk geldik. Cihan, o bu Cihan değil öbür Cihan. Cihan arkadaşla da denk geldik. Onda da bir oturduk. Muhammed Güler kardeşime de çok çok selamlar. T1'de bulunan arkadaşım. Vallahi Murat abi bu kadar heyecanlandık. Çok da vaktini almadık. Biz kaçalım abi ufak.
1: Tamam. Var mı yarın bir herhalde teslim oluyorum galiba.
0: Yarın teslim
1: Allah olacağız. Allah can sağlığı versin. Selametle gidin.
0: Abi zaten abi. İnşallah Allah nasip ederse 1 Ekim meclis açıldı mı bu iş bitecek.
1: İnşallah.
0: Her gün Allah takip ediyoruz. Çok da dillendi artık.
1: Bir şeyler olması lazım artık bence.
0: Zaten cezaevlerin durumunu herkes biliyor. Mevcut çok büyük sıkıntı. Rabbim herkesin yardımcısı olsun.
1: Amin inşallah. Amin.
0: Yapma.
1: Allah herkesin gönlünü sevindirsin.
0: Evet.
1: Duadan başka bir şeyimiz yok.
0: Evet. Babacım gidiyoruz. Bir şey söylemek istiyorsun.
1: Bir şey var mı abi?
0: Abim benim. Herkese selamlar.
1: Aleyküm selam. Ayağına yüreğine sağlık. Abi kardeşlerim. Hemen 3 güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e.

0: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.
1: Evet, Velid Turan abimi yolcu ettik hayırlısıyla, kazasız belasız, kendisine sevgiler selamlar. Şimdi bir düzeltme, hemen bir düzeltme ve bir özür borcumuz var. Müjdat'ım, Müjdat Güçlü, sevgili Müjdat'ım, selamlarını aldım yeğenlerinden. Aleyküm selam sevgili kardeşim Müjdat Güçlü, sana da sevgiler selamlar. Şimdi yaklaşık az önce 10 tane kadar kadın kapalı C7'deki Müjdat kardeşimin C7'deki sevdiği kardeşimize dışarıdaki yeğenler, şimdi onların da mesajını paylaşacağım. Enise kardeşimizin ismini zikretmişlerdi. Enise kardeşim, valla bizlik bir şey yok. Gençler de aslında kafaları yorgun, kafaları dalgın, öyle söyleyeyim. Şimdi onların mesajını göndereyim. Sonrasında kaldığımız yerden son mesajları toparlayıp son kayıt mesajlarını da bitireceğim. Takriben 12 çeyrek geçeye kadar, sonrasında SMS mesajlarına geçeceğim. Her akşam olduğu gibi. Şimdi selamünaleyküm Murat abi, ben Ayaz. Aleyküm selam Ayaz. Kusura bakmayın, diğer mesajlarda karışıklık olmuş. Bizim kadın kapalı C7 yengemiz de Enise ablamız yatıyor. Kusura bakmasınlar, bizim kafamız biraz yorgundu. Enise bizim ablamız oluyor. Güzel yüzlü yengemiz onun arkadaşıdır demiş sevgili Ayaz kardeşim. Düzeltme yapalım. Enise kardeşim, zaten kardeşlerimiz de kusura bakmasın, özrünü buradan ilettiler. Biz de sebep olduk. Duyan kardeşlerimizin de bilgisine olsun. Kardeşlerimiz istemeyerek, istem dışı isimleri karıştırmışlar, haberiniz olsun. Müjdat'ım, sana da tekrardan sevgiler selamlar, selamını aldım Ayaz'dan. Aleyküm selam, sana da koğuştaki tüm abi kardeşlere sevgiler olsun. Ama şöyle bir toparlayalım yavaş yavaş mesajlarımızı. Osman Duman radyo başına. Şaklandı yatan eşim Osman Duman, sen benim canımsın. Ne kadar kırılsak da nazım sana geçiyor. Orada olsa bile sana geçiyor. Sen benim canımsın. Sırtımı yasladım, tek duvarsın. Seni çok seviyorum. Ablandayım, oturuyorum. Sinirliydim. Biraz kendime geldim. Biraz sana da konuştum ama huyum kurusun. Ne yapayım? Kendine dikkat et. İyi geceler, tatlı rüyalar ömrüm. Ahmet Kaya Karayazı benden sana gelsin. Canımın içi seni seven eşin Evrim. Şarklandı yatan kardeşim Osman Duman. Canım kardeşim, bizi merak etme, kendine iyi bak, bize yeter, seni çok seviyoruz, bekliyoruz, merak etme, çocukların eşin bize emanet. Aklın kalmasın aslan kardeşim, söyle bana, söyle kardeş, şarkısı benden sana gelsin. Ablan Dilan Dağan ve Şindar Dağan. Bu arada Ekocan, Ekrom, Ekrem Birlik, Kınalı Ekom, yarın vaktin olursa bir iki dakika beni bir arattırıver Ekom. Senden telefon bekliyorum sevgili kardeşim Ekrem Birlik, sana da sevgiler selamlar. Selamünaleyküm Murat abi, biz Çağrı Kartal ve Resul Kartal, aleyküm selam kardeşlerim. T1 ve 18'de bulunan canımız Ozan Ahmet Kartal, Kader Birliği yaptığı Mehmet Karagöz, Halil Karagöz abimize, son olarak T2 ve 3'te bulunan Kürt Aydın Demirbaş amcamıza selam eder. Azer Bülbül'den Hüküm Giymişim şarkısı bu derlere armağan olsun, biz Çağrı Kartal ve Resul Kartal. Murat abi, biz Resul Kartal ve Sıla Baba Çor Şakran'da bulunan bizi tanıyan tüm dostlarımız ve kardeşlerimize selam olsun. Bugün çalan en güzel şarkılar size armağan olsun. Biz Resul Kartal ve Sıla Baba Çor. Ben Murat Kartal, TB18'de bulunan aslan oğlum Ozan Ahmet Kartal, radyo başına kafana hiçbir şey takma. Bizler gayet çok şükür iyi, sabır aslanım. Bugünler geçecek, seni ve bütün mahkum kardeşlerimize Allah sabır versin. Seni seven baban Murat Kartal. Değerli abim Murat Bingöl, ben Resul Kartal, T1B18'de bulunan reisimiz Ozan Ahmet Kartal ve Halil Karagöz, Mehmet Karagöz abime, T2B3'de bulunan amcam Aydın Demirbaş'a selam ederim. Sizleri seven Resul Kartal. Evet, hemen son mesajlarımızı paylaşalım, sonra son kayıt mesajlarımızı da paylaşalım. Ben C13 Koşlan Başak İvak, benim canımın canı Ballı Lokmam Ece İvak. Burada tanıdığım güzel insanların başına bana kendimi iyi hissettiren Ebru, gülüşü de kendi gibi güzel olan canım arkadaşım Buğsem Erdem. Her daim yanımda olan canım ablam Sarı Gönül, yani Gönül Akça, gece söz değil iz bırakmaya geldik. Gözler kapatıldığında herkesin karanlığı aynı, hikayeleri farklıdır. Nasihatler bilenlerin olsun. Biz yaşayarak öğreniyoruz. Murat abi, bu derlerime blok 3'ten sebebi yarı şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Cornish Koç'tan kainat güzeli Başak İvak beni bu zorlu yolda koşulsuz şartsız sevgisiyle asla yalnız bırakmayan Ebru Koç ve Özlerimle gece söz bırakmak istiyoruz. Sabır suskunluk değil işitilmeyen feryattır sevgide özgürlük saygıda mecburiyet vardır. Sevmek bir şeydir sevilmek inan çok şeydir yapmacık olup sevilmektense kendimiz olup nefret edilmeyi tercih ediyoruz. Bir şarkı armağan olsun. Bu arada kurtlar sofrasına çıkamazsam ona yanarım. Çalarsan sevinirim. Abim benim. Ayrıca sana da selam olsun. Aleyküm selam kız kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A9 koğuşundan Yiğit Uzunay'ı aleyküm selam Yiğit kardeşim. Burada koğuşumuzdaki dostlarım Suat Akbalık, Örnek Köylü, Oğuzhan Gencer, Hüseyin Ali Gezgen, Yamanlardan Yağız Zorba, Mete Zorba, Adanalı Ulaş Tayaksi, Yusuf İslam, Çetin Emir Boğa'ya selam olsun. Gece söz bırakıyorum. Biz dostlarımızı kır çiçeği gibi avucumuzla değil kurşun yarası gibi göğsümüzde saklarız. Selamünaleyküm Can, güzel abi Murat Bingöl, ben Ayrancılardan Şiar Çoko, aleyküm selam Şiar kardeşim, Şakram 1-2-3-4 nolda yatmakta olan, Baran Gerçek, Namıder, Bargıran, İbrahim Akbaş, Köfte, Mehmet Ali, Baraj, Doğukan Öz, Yiğit Uzunay, Doğukan Bakan, bu canlara Gökhan Donay'dan kala kaldım, şarkısını çalarsan sevinirim abi, Allah'a emanet olun, tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm güzel insan, ben T2A4 koğuşundan Foçalı Serhat, aleyküm selam Serhat dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Erçan Karayüzü, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran, Koçtan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Süler, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefi Latan tüm mahkumlara selam ederim. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben T2A4 Koçtan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Erçan Karayüzü, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran, Koçtan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Süler, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefi Latan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C18 koğuşundan Oktay Karabalık. Aleyküm selam Oktay kardeşim. Başta dostlarım ve abilerim olmak üzere. Dostum Karslı Musa Sümen, Oğuz Kara, Aliş Emen, Bayram Erensayın, Baran Çoban, Müslüm Adıyaman, Metenur Karataş, Hasan Yüksek, Galip Kılıç, Kadir Namal, Erkan Erben, Samet Özdemir. Hepinize sevgiler, selamlar. Murat abi ben C18 koğuşundan Oktay Karabalık. Dostlarım ve kardeşlerim Musa Sümen, Vedat Yolcu, Esat Büyüksu, Raşit Büyüksu, Baran Büyüksu, Sedat Büyüksu, Mahsun Geldi, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Vedat Gerer, Kadir Bayar, Serhat Gümüş, Can Pekken, Caner Güngör. Gece bir söz yere göğe sığamayanlar unutmayın. Bir de yerin altı var. Murat abi ben Menemen C18 koğuşundan Oktay Karabalık. Dostlarım ve abilerim olan Karslı Musa Sümen, Esat Candan, Düzgün Korkmaz, Murat Öngenel, Yavuz Selim Baydar, Ali Şemen, Ahmet Can Tekin, Feyzullah Oral, Tolga Çalış, Akın Apaydın, Pepe Barış, Ahmet Duman, Önder Eren Sayın, Şahin Bingöl, Kadir Dalkılıç. Gece bir söz eğilerek secde edeceğiniz tek yer Allah'ın huzuru olsun. Murat abim gecen iyi olsun. Ben Müjde Kırtay Salkız kardeşim. Hepimize senin aracılığın ile gözlerimin köklerine seslenmek istiyorum. Torbalı Açık'ta yatan oğlum Metin Özkır, Şakran'da yatan Sudenaz Karadaş. Sizi çok seviyorum canımın işleri. Hiçbir şeye sakın üzülmeyin. Her şey güzel olacak. Allah deyin gerisini boş verin. Güzel günler yakında. Allah'ın dedi olur sizleri seven Müjde Kırtay. İyi yayınlar Murat abim. Ben Şakran Kadın Kapalı'dan Sudenaz Karadaş yani Namıder Patron Karaca sağ olasın kardeşim benim. B5'te yatmakta olan Escobar'ın Müjde Kırtay sen benim arkamda koca dağımsın. Seni alem yıkamamış şakran sarsamaz bile. Senle gidenler gördün gül gül öldün. Sen aslanlar gibi çıkacaksın sana alem ayık Allah utandırmasın can parçam. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sana kardeşlik yapanlara da bin selam olsun. Ayaz Kaplan gurbet şarkısı gelsin aslan teyzem Escobar'ın Müjde Kırtay seni çok seviyorum. Murat abi ben Kadın Kapalı'dan Sudenaz Karadaş yani Namıder Patron Karaca başta kıymetli halam Gizem olmak üzere. Akabinde Candan Baba Çörs, iki gözüm Belgin Polat oğlu Elvan Ergün yani Tursil Elvan B5'te bulunan Üstadım Aslan teyzem Müjde Kırtay annem Fatma. Ellerinizden öpüyorum C2'de bulunan hasta roman kızları. Seda Kanlı, Seren Görgün, Nafiye Buhan, Gülüzer Kırtay, Gamze, Kardeş Şüheda Toprak, Burcu Yaman, Dilara Küleş, Ezo Küleş, Gül Baba Çörs, Seda Baba Çörs bu derlerime bin selam olsun. Bizim yolumuz dikenli ayağını saban gelmesin. Ben Menemen A15 koğuşundan Erdem Çakıcı yani Çimen Tepeli Gözlük. aynı kurumda ve başka kurumda bulunan abi kardeşlerime seslenmek isterim. Cemal Olegan, Mustafa Olegan, Cümentepe'li Fehmi Can Tamer, Demirtaş Tayfun Demirtaş, Ömer Zeki Özyürek, Kadir Etik, Ahmet Canalan, Rıza Ulutekin, Mustafa Evcil, Kürt Fero ve Murat Tanhan'a selam ediyorum. Çakalların saltanatı aslanlar ayağa kalkana kadardır. Ben Rafet Kale, sevdiğim kadın Minem. Seni güneşim seçtim, senin için bin yıldızdan vazgeçtim. Hayatımı aydınlatan kadın, seni seviyorum, iyi geceler Minem. Ben Menemen A15 Koğuş'tan Onur Yıldız, başta abilerim olmak üzere Rafet Kale Sinan'da, Hüseyin Saldıray Can kardeşim, Berke Kerem, Erdem Çakıcı, Hamza Sönmez, Zana Gezer, Baran Aman, Kadir Ömer Özdilek, bu canlara selam olsun. Evet. Bugünlük bu kadar. Yani bu saate kadar WhatsApp'a dur, yeğenim Ferdi'nin de mesajı var. Hemen onu da okuyayım. Ondan sonra son kayıt mesajlarını paylaşalım. SMS'lere geçelim. Öncelikle selamun aleyküm. Lider FM sunucusu Murat Bingöl amcam. Allah'ın selamı ve bereketi üzerine olsun amcam. Aleyküm selam Ferdi'yim. Gözlerinden öpüyorum. Seni seviyorum. Senin aracılığınla hücrede olan Murat Kopar arkadaşımın doğum günü, ad günün kutlu olsun kardeşim. Rabbim seni ailene, sevdiklerine kavuştursun. Ayrıca ben Tenekeli'den Sakallı Hasan, yeğenim Murat Kopar'ın doğum günü. Murat'ım, doğum gününün şarkısı Burhan Çaçan'dan Kurşunlara Gelesin. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, ben Ferhat Toprak. Bugün Murat Kopar kardeşimin doğum günü. Kardeşim, ad günün kutlu olsun. Rabbim seni ailene kavuştursun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi, ayrıca sana da çok teşekkür ederim. Ben Ferhat Toprak. Aleyküm selam Ferhat kardeşim, rica ederim. Selamünaleyküm Murat amcam. Ben yeğenin Ferdi Bingöl, Aydın Bıçakçı kardeşimin doğum günü. Kardeş, doğum günün kutlu olsun. Rabbim seni ailene kavuştursun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Seni seven abin Ferdi Bingöl. Ferdim, tekrardan sana sevgiler, selamlar, gözlerinden öpüyorum. Bakalım var mı başka? Nuran Gökçen kız kardeşim, ses kayıtların var, doğum günü mesajların var. Aslında birçoğunun kısmını, SMS mesajlarını 7.30-8 arası, dünden kalan mesajlar vardı. Kimsenin hakkı üstümüzde kalmasın diye yarım saat önce başlattık. Bugün gelen mesajların da bir kısmını okuduk. Doğum günü mesajlarım var Nuran Gökçen kardeşim, bilgin olsun. 12-12-10 geçe gibi inşallah paylaşacağım kısım kısım, kulağın radyoda olsun. Evet, Fatih'im, Fatih Özışık, Mehmet Fatih Özışık. Fatih, mesajın gelmiş, silindi olmuş, haberin olsun. Senin de gözlerinden öpüyorum. Suat Konuk, Suat'ıma da, sonrasına Emir kardeşime de. Hepinize sevgiler, selamlar olsun kardeşlerim. Şimdi bakalım var mı başka gelen? Yok. Şimdilik bu saate kadar WhatsApp üzerinden gelen tüm mesajlarını okudum kardeşlerim. Şimdi son kayıt mesajlarımız takriben hemen hemen 25 dakika. Belki fazlası var, eksiği yok. Hemen direkt şarkısız, hemen direkt başlayalım şöyle. Bitsin, ondan sonra SMS mesajlarına geçeceğim kardeşlerim.
0: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'te 5 koşulan kör oğlu Cavit Gürdü. Aleykümselam Cavit kardeşim. Burada aynı ortamı paylaştığım değerli büyüğüm, dayım Şakir Söylemez ve dostlarım, kardeşlerim Civan Acar, Koko Muharrem Aras, Mazlumak, Velat Yüce, Vedat Acar, Çetin Temel, hocamız Fehim Arı, Mehmet Fatih Özışık, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Can Akçıoğlu, Kankaya, Asım Cinoğlu, Anıl Kütük, tüm bu dostlara selam olsun. Sizleri seven Köroğlu Cavit ve açıkta olan dostum Devran Yüksek'e de selam olsun. Oğuz Ünal'dan bir türlü olmadı. Murat abi, şöyle bitirmek istiyorum. Duruşu olanın düşmanı duruşu olanın düşmanı çok olur. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4D5 Koğuş'tan Toroslu Emir Yıldırım, Koğuş'umda bulunan aslan abim Civan Acar, Cavit Köroğlu, dayım Şakir Söylemez, amcam Velat Yüce, yakışıklı amcam Çetin Temel, dayı Servet, canım abim Nafiz Cancı, Lazo, Mazlum Ak,
2: Feyyaz Gökmen, Hakan İkinci, Tolunay Şen Yaylar, Yasin Bukan, Aytaş Taş'a selam olsun. Gece sözüm güçlü olma, öyle görün düşen yaprağa basan çok olur. Ben T4D5 Koç'tan Toroslu Emir Yıldırım, Aslan kuzenim Abdullah Yenince. Bugünler geçer, takma kafana, en güzel günler bizim olacak. Aslan kuzenim Abdullah Yenince. Ben

0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4D5 koşulan Emir Yıldırım. Aslan kuzenim, Gökdeniz Yenici. Bu sözüm sana armağan ediyorum. Sizin geceleriniz güzeldir. Limon sıkılır, bizim geceler görseniz çıldırırsınız. Sessiz duvarlar üstümüze yıkılır. Allah'a emanet. Ben T4D5 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Aslan kuzenim Yiğitcan Yenici. Bu sözüm sana armağan ediyorum. Sarraf olmaya gerek yok. Menfaat herkesin karakterini ortaya çıkartıyor. Ben T4D5 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Buradan başka kurumlarda olan derdi büyüklerime selam olsun. Şahçıyan Kurt abime, boksör Mahmut amca, Beşir Acar, Azat Başak, Serhat Akkaş, Çiko Gürkan, Oktay Özdemir, Ekrem Birlik, Devrim Birliği'ye de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4D5 koşulan Muhittin Karakaş. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Farklı kurumlarda olan dost ve abilerime selamlarımı göndermek istiyorum. Başta açıkta olan canım abim Devran Yüksek olmak üzere. Akabinde Furkan Tunç, Polat Denerli, Aytaş Ulu, Mustafa Konuk, Şahin Yılmaz, Mehmet Demir, Erdal Demir, Muhammed Bakır, Kadir Karaca abime de selamlar olsun. Murat abi, geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. Ekmeğimi verdim dostu doyuramadım, gönlümü verdim yari doyuramadım. Herkesin derdine derman oldum da kendi derdimi yazacak kalem bulamadım be dayı. Bu canlara benden azar bir bül, kimsesiz bir kulum. Murat abi, ben T4D5 koğuşlan Mazlum Ak. Burada kadar birliği yaptım. Başta dayım Şakir Söylemez, koğuşumuzun adaletini sağlayan dostlarım. Başta Civan Acar ve Köroğlu Cavit Gürdü. Akabinde Aslan kardeşlerim Muhittin Karakaş, Emir Yıldırım, Velat Yüce, Vedat Acar, Asım Cinoğlu, Arifcan Akçıoğlu, Kankaya, Çetin Temel, Hoca Fehim Arı, Mehmet Ali Dalbudak, Anıl Kütükçü. Gece benden bir söz Murat abi. Ağlamayı bilmeyen gözler sevmeyi de bilmezmiş. Namı der Kobani, istek şarkım Berivan. Meşeler özlemim sana, canım dayım Şakir Söylemez'e armağan olsun. Ben T4D5 koşulan Emir Yıldırım. Aslan kuzenim Gökdeniz Yenici. Bu sözüm sana armağan ediyorum. Aslan kuzenim Yiğitcan Yenici. Bu sözü de sana armağan ediyorum. Sarraf olmaya gerek yok. Menfaat herkesin karakterini ortaya çıkarır.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamun aleyküm karizmatik Murat abim. Ben T4D5 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Aleyküm selam Emir'im. Estağfurullah kardeşim benim. Şakran açıkta olan adam gibi adam Devran Yüksek abime çok çok selam olsun ve Kadir Karaca abime selam olsun. Muhammed Furkan Tunç'a selamlar olsun. Gece sözüm, ellerin talihi durmadan gülmüş, bizimse gülümüz açmadan solmuş. Ben T4D5 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Başka kurumlarda olan Muhammed Kan Demirkıran ve Behçet abiye ve Doğukan Pusat'a, Çağrı İşçi, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Şeyh Musa Akbulut, Mehmet Demir'e selam olsun. Ben D5 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4D5 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim Civan Acar ve Cavit Köroğlu, Aslan dayım Şakir Söylemez ve Can abilerim Mazlum Ak, namı der Kobani ve Aslan dostum kardeşim Muhittin Karakaş, namı der Keleş Mutu. Akabinde Arif Can Akçıoğlu, Aytaş Taç, Kaan Kaya, Veysel Beytar, Mehmet Ali Dalbudak, Muhammed Furkan Erdoğan, Asım Cinoğlu, İbrahim Ethem Maral, Fehmi Arı, namı der Hoca Adem Demir, Koko Muharrem Aras, bu canlara selam olsun. Ben T4D5 koşulan Emir Yıldırım. Ben T4D5 koşulan Muşlu Emir Yıldırım. Başka kurumlarda olan değerli dostlarım Mersin Pınar'dan Umut Akbaba, Baran Şimşek, Ali İmran Korkmaz, Mazlum Ak, namı der Kobani, Abdullah Yenince, Affan Yılmaz, Sambi Oyur, Zeki Yıldırım, Emirhan Özışık, Fatih Özışık, Mazlum Ak, Hakan Uyara, yani namı der Zengin Hakan'a selam olsun. Ben 4 nolu D5 koşulan Muşlu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu D5 koşulan Emir Yıldırım. Buradan şerefli atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Murat abi, geceye benden güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Ahmet Kaya'dan Adı Bahtiyar şarkısı armağan olsun. Ben T4D5 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Buradan İsmet Tatü ve Eko Kahraman, Mert Kahraman, Akgün Kahraman, Cihan Ateş, Yusuf Ateş, Ekrem Birlik, Devrim Birlik, Sidar, Deniz Evindar, Deniz Abdullah Yenici, Gökdeniz Yenici, Yiğitcan Yenici, buradaki büyüklerime, küçüklerime bu şarkıyı armağan ediyorum. Seyda Perinçek'ten Derdo şarkısı armağan olsun. Ben T4'de 5 koğuştan Toroslu Emir Yıldırım. Ben T4'de 5 koğuştan Toroslu Emir Yıldırım, Mustafa Konuk, Şahin Yılmaz, Muhammed Bakır, Emircan Önder, Polat Denerli, Aytaç Ulu, Ahmet Karatepe, Ramazan Çimenda, Osman Karakalpak, Mehmet Demir, Sinek Erdal, Demir Furkan, Yaşar Azat, Özışık ve Aslan abi Moktay Özdemir'e selamlar olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben T4'de 5 koğuştan Muhittin Karakaş, aleyküm selam Muhittin kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Can abilerim Civan Acar ve Köroğlu Cavit diyor da Aslan dayım Şakir'i söylemez. Aslan dostum Emir Yıldırım ve akabinde Aslan abim Mazlum Ak, Namıder Kobani, Çetin Temel, Vedat Acar, Vedat Yüce, Feyyaz Gökmen, Koko Muharrem, Aras Arifcan Akçoğlu, Asım Cinoğlu, Mehmet Ali Dalbudak, Veysel Baytar, İbrahim Ethem Meral, Adem Demir'e, Fehim Arı Namıder, Hoca Muhammed Furkan Erdoğan, Murat abi gece sözüm sabret, Koca Dabile vakti gelmeden başındaki karı eritmez. Bu canlara Ahmet Kaya'dan zindanlardan taşa taşa şarkısı armağan olsun. Ben T4'de 5 koşulan Muhittin Karakaş, farklı kurumlarda olan dost ve abilere hitaben başta kuzenim Abdullah Yenici, Gökdeniz Yenici, Yiğitcan Yenici, Fırat Çelenk, Veli Çelek, Ali İmran Korkmaz, Emircan Önder, Emre Duman, Azcan Yatbaz, Pusat, Çağrı İşim, Mehmet Fatih Özışık, Sidar Deniz, Çıran Ateş, Yusuf Ateş ve Mazlum Ak'tan çok değerli Zengin Hakan, beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Gece sözüm Murat abi. Asla umudunu kaybetme, yarının kime ne getireceği hiç belli olmaz. Bu canlara benden Nem Ararat'tan evin şarkısı armağan olsun. Ben T4'te 5 koğuşundan Muhittin Karakaş. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T4'de 5 koğuştan ben Civan Acar, farklı kurumlarda olan başta şakran açıkta olan değerli ve bir o kadar da kıymetli abim Devran Yüksek, akabinde Zübeyir, Oğuz, Fırat, Ayboğa, Hamza, Ayboğa, Kadircan, Ayboğa, Çetin, Ayboğa, Beşir Acar, değerli büyüğüm, boksörüm Mahmut Aygün, tüm bu canlara selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Civan Acar, Ahmet Kaya'dan yorgun demokrat. T4'de 5 koğuşundan ben Mazlum Ak, farklı kurumlarda bulunan değerli dostlarım, kardeşlerime hitaben başta Hakan Uyar, Namıder Zengin, Hakan, Ferhat Arslan, Fatih Özışık, Emirhan Özışık, Ahmet Toy, ismini sayamadım abi kardeşlerime selam ederim. Ahmet Kaya'dan Karayazı bu değerler armağan olsun. Sizleri seven dostunuz Mazlum Ak.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Selamun aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Buradan aslanlar aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Prangalı bir gençliğin pas tutmuş demir kapılarının ardından kamufle edilmiş hürriyeti elinden alınmış, özgürlükten yoksun bırakılmış ve tüm çabalara rağmen özgür dünyaya yol alma umuduyla aslan kardeşim elbet bir gün özgür günlerde özgürlük türküleriyle bu kötü günlerimizi yad edeceğiz. Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya çalan tüm güzel Kürtçe şarkılar armağan ediyorum. Saadettin Bıçakçı. Murat abi ben Saadettin Bıçakçı. Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Abilerim Ümit Alper, Ekrem Birlik, Vedat Şan, Hamdin Çelik, dayı Musa Aktaş kardeşlerim Eyüp Sayan, Kerem Sayan, Taner Subaşı, Şerif Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Muratcan Kayacan, Devrim Birlik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Serhat Aktaş, Hakan Vural, Osman Öztemel, Ömer Otçeken, Poyraz Sayacı, Emir Yalçın, Recep Kaplan, Apo Nurdan, Şerif Çağrı'dan bu abi kardeşlere bin selam eder. Çalan tüm güzel şarkıları armağan ediyorum sizleri seven Sado. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Bayraklı Borsa'dan Gökhan Yıldırım. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Başta farklı kurumlarda olan Aydın Bıçakçı kardeşime çok selam eder. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Görkem Kalemkuş, Ali İnce, Ercan Tekin, Mami Çakır, Egecan Alenak, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Hasan Batur, Bünyamin Kurt, Seçkin Özyavaş, Ali Şay, Coşkun Özüzdür, Mustafa Argın, Tolga Özyükan, Eren Yeniköy, Kadir Kaya, Kerem Kavlagar, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Arda Özdemir, Erhan Tanrıverdi, Çağrı Araç, Ozan Madras ve Can abim Ümit Alper'e çok çok selam eder. Bu dosta Rahmet Kaya'dan Bahtiyar şarkısını armağan ediyorum. Ben bir nolu'dan Gökhan Yıldırım, başka kurumlarda olan öz kardeşim Okan Yıldırım'a ve Allah'ın aslanı dostumuz Aydın Bıçakçı başta olmak üzere Saadettin Bıçakçı, Nurettin Yıldız, kardeşim Resul Yıldız, abim Cüneyt Görür, Ejder Özkaya, Sedat Alabay, Mahmut Zirek, Ayhan Zirek, Yekta Alabay, Ayhan Yalçın, Mahmut Abaylı, Ümit Alper, Yusuf Samar, bu abi ve kardeşlerime selamın bakidir. Gece bir söz, Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere başı zindan sonu hükümdarlık olan T3 kurumu C13 koğuşun olan değerli kardeşlerimize de selam ederim. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayım Kahraman Subaşı, sabırlı ol yeğenim unutma, sabır sadece beklemek becerisi değildir, beklerken doğru davranış sergileme yeteneğidir. Her şey geçecek, bu karanlık günler bitecek, her zaman seninleyiz, her zaman arkandayız, kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Yeğenlerim Saadettin Bıçakçı, Şerif Subaşı, Taner Subaşı'ya ayrı ayrı selamlarımı gönderirim. Bu canlarıma Ahmet Kaya Şapak türküsü armağan olsun. Esselamu aleyküm abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya gönülden selam eder kardeşlerim. Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Gökhan Yıldırım, Ramazan Çelik, Ali Baba İnce, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mustafa Argın, Hasan Batur, Mami Çakıcı, İstanbullu Kaan Polat, Egecan Alenak, Murat Ertek, Ercan Tekin, Vito Kerem Kavlagan, Şakircan Palit, Göksel Can Erden, Ali Ezer, Arda Özdemir, Tahir Yıldız, Çağrı Araç, Seçkin Özyavaş, Ali Şay, Eren Yeniköy, Coşkun Özüzdür, Erhan Tanrıverdi, Yaşar Kasap, Kadir Kaya, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, bu kardeşlerime selamlarım bakidir, bu canlara Müslüm Gür seslen, Deli Misali şarkısı armağan olsun. Canım kanım dostum Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, bizim dostluğumuz yücedir, ne alınır ne satılır, her zaman gönlümüzde kalbimizdesin, dualarımız her zaman seninle, seni çok seviyoruz dostum, sen iyi oldukça biz de iyiyiz dostum, az kaldı özgür günlerde buluşma, karanlıktan aydınlığa yol olmuş umuduyla Allah'a emanet ol, Allah'a emanet ol, kal sağlıcakla. Murat abi Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya dost kervanı şarkısı hediye ediyorum Mesut Bıçakçı. Abilerin abisi, mazlumların yoldaşı, Allah'ın aslanı, canım kanım Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Bu hayatta arkanda dağ gibi bir kardeşin varsa elini kimse bükemez. Bu hayattaki en büyük servetim kardeşimdir. Herkesin bir hikayesi vardır. Kimi kağıdına yazar hikayesini, kimi etine kağıda yazınca kömürle biter, hikaye etine yazınca mezarda biter. Hikaye aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya Şivan Perver'den Oy Felek şarkısı hediye eder. T3C13 koğuşundan ben Saadettin Bıçakçı. Murat abi ben Saadettin Bıçakçı, bu mesajı çiçeklerin açmadı, kuşların yuva yapmaya korktu, askerlerin başımızdan 7-24 nöbet tuttu, 4 duvar arasındaki abimden 4 duvar arasındaki kardeşim Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya. ve sofrasını paylaştı dostlarına. Bin bir selam ederim, gece bir söz. Para her şeyi yapar diyen adam, para için her şeyi yapan adamdır. Aslan Aydın Bıçakçı'ya Hece Herdam olmuyor, olmuyor. Şarkısı gelsin Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Öncelikle farklı kurumda yatan abimiz Kral Aydın Bıçakçı'ya selamın bakidir. Burada aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Gökselcan Erden, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Ezer, Samet Akşit, Emre Dikinci, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya bin bir selam eder. Bu abi kardeşlere Uygar Doğanay'dan Vazgeç şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşuna bin bir selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş. Aleykümselam Görkem kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta yatmakta olduğum aslan abim Saadettin Bıçakçı ve kardeşlerim Gökselcan Erdem, Şakircan Palik, Gökhan Yıldırım, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, Kerem Kavlagan, Tarık Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç ve başka koğuşta yatmakta olan canlar Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Seçkin Özyavaş, Tahir Yıldız, Mustafa Argın, Coşkun Özdur, Murat Ertek, Egecan Alenak, Barış Akgül, Şevket Karaba. Bu canlara benden İzmirli Buse'den Karagözler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş, buradan başka kampüs ve kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ümit Alper, Azizcan Yatmaz, Mert Gürkan, Caner Kaptan, Kemal Direkçi, Bakican Onur, Tolga da, Enes Kızılda, Furkan Kızılda, Enes Hodaman, Mustafa Yusuf Arı, Taha Güney, Faik İli Açık, benden bu abi kardeşlere selamlar olsun. Taş taşıyan yorulur, laf taşıyan bozulur. Benden bu derlere Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan olsun. Allah var, gam yok, Aydın Bıçakçı var, ödün yok.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Merhaba abi, ben Şakir Can Palit. Merhaba Şakir kardeşim. Merhameti hak etmeyenlere acırsan en büyük darbeyi kendine vurmuş olursun. Farklı kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ediyorum. Buradan aynı koğuşta kader birliği yaptığım aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Göksel Can Erdem, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavulagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Eser, Samet Akşit, Emre Dikici, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya binbir selam eder. Bu abi kardeşlere Derdo şarkısı armağan ediyorum. Bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Aleykümselam Kerem kardeşim. Öncelikle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Kader birliği yaptım. Öz olmasa da canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı. Abime ve kardeşlerim Görkem, Kalemkuş, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Kadir Kaya, Arda Özdemir, Gökhan Yıldırım, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras ve farklı kurumda bulunan Yusuf Samar abim, Seçkin Özyavaş abim, selamlar olsun. Gece güzel bir sözle bitirmek isterim. Ben sizin gibi her ortamda kardeşimi satmam. Gerekirse canımdan vazgeçerim, ondan asla vazgeçmem. Kader birliği yaptım, dostlara selam olsun. Ben Menderesli Kerem Kavlagan. Bu güzellere Metin Işık'tan Aydan güzel şarkısı armağan olsun.

0: Göksel Can, Erdem Kadir Kaya, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras, bu derlere selamlar olsun. Suç Ortam Metin Yıldız'a da selam olsun. Gece güzel bir sözle son vermek istiyorum. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tekeli çocuklarına selam olsun. Gece bir şarkı Yıldız Tilbe, Kafam Hafif Dumanlı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Gökselcan kardeşim. Geceyi gündüzü aydınlatan Rabbime, 18 bin aleme can veren yüce Rabbimin merhameti ve selamı tüm kader mahkumlarının üzerine olsun. Öncelikle Aslan Aydın Bıçakçı abime selam olsun. Ve reis abim Saadettin Bıçakçı, 4 nolda yatan benim için çok değerli abim Ümit Alper ve can yoldaşlığı yaptım. Abilerim Mustafa, Argın, Gökhan, Yıldırım kardeşlerim, Şakircan, Palit, Görkem, Kalem, Koş, Kerem, Kavlagan, Tarık, Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Arda, Özdemir, Kadir, Kaya, bu canlara ve tüm kader mahkumlarına Yıldız Silbe'den esrarlı gözler, tüm abi ve kardeşler armağan olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle ben Göksel Can Erden ve selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Senin aracının ile farklı kurumda yatan Aslan abilerim Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime çok çok selamlar olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Akabinde burada benim için bir o kadar değerli kral abim Saadettin Bıçakçı ve devamında abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit Kerem, Kavlagan, Görkem Kalemkuş, Çağrı Araç, Ali Şay, Erhan Tanrıverdi ve tüm Murtake çocuklarına ve tüm dost ve kardeşlerime bin selam olsun. Yine bana zindan kara geceler Murat abi, bu canlarıma uygar donaydan ama yine sensiz yapamıyorum. Şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Göksel Can Erdem. Selamünaleyküm Murat abi, Allah'ın selamı ve bereketi senin ve tüm abi kardeşlerimizin üzerine olsun. Ben Murtakeli Göksel Can Erdem. Aleyküm selam Göksel Can kardeşim hepimizin. Amin. Başta kral abim Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum ve burada kan bağım olmasa da can bağım olan Aslan abim Saadettin Bıçakçı. Akabinde abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalemkuş, Kerem, Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Çağrı, Araç, Tarık, Basmacı, Erhan, Tanrıverdi, Hurşit, Arda, Özdemir, farklı kurumda yatmakta olan benim için çok değerli Ümit Alper abime de çokça selam olsun. Bu canlar Ahmet Kaya'dan söyle şarkısı armağan olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez. Şerefinizle yaşayın. Allah var, gam yok. Ben Göksel Can Erden. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Murtekeli Göksel Can Erden. Benim için çok değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere Allah'ın Aslan Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime buradan çok selam ediyorum. Burada can ciğer oldum. Reisim abim Saadettin Bıçakçı. Burada ve farklı akvaryumlarda yatan abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalemkuş, Kerem, Kavlagan, Tarık, Basmacı, Çağrı, Araç. Bir umuttur yaşamak. Bu canlarla güzel yarınlara, özgür günlere bir kalp bir kere sever. Blok 3'ten senden geçemiyorum. Ben hayla çalarsan sevinirim Murat abi. Her gönülde bir aslan yatar, o da bende yatar. Hayırlı akşamlar. Ben Göksel Can Erden.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Gurur Şahan. Aleykümselam Gurur kardeşim. Koğuşumda bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta dostum Limon Tepeli, Atakara, Mustafa, Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Alvas, Emir Akdemir, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Çağdaş Eroğlu dostlarıma bin selam ediyorum. Bu derlere Tahir Uçar'dan Kanlı Felek şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Limon Tepeli Atakara. Aleykümselam Ata kardeşim. Öncelikle koğuşumuzda bulunan derdi dost ve kardeşlerim Gurur, Şahan, Mustafa Yal-

Tunç'un yani Mıçı, Yamanlardan Kemal Camgöz Durmuş, Albas Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal El Almış, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, Emre Can Doğan. Farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrıbeyke, Kurtuluş Şakarlı, Çağdaş Eroğlu, bu canlara Hüseyin Kağıt'tan Bedenimi Keserim şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi, ben Limon Tepeli Ata Kara, sağlasın Ata kardeşim. Selamun aleyküm Murat abi, ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Aleyküm selam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Samet Özdemir başta olmak üzere akabinde Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Ömer Yüksel, Şahin Erdem, Polat Yalçın, Ahmet Yalçın, Olcan Aydın, Görkem Akyüz, Doğu Kenanoğlu, Melih Çiftçi, Enes Çiftçi, bu canlara selam ediyorum ve tüm şerefiyle yatan Şemikler Ay Yıldız çocuklarına da selamlar olsun Mıçı'yı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerim, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Ata Kara, Gurur Şahan, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz Durmuş, Albas Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan Aslan abim Can Dost Eroğlu'na bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı armağan olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kadir Çelik yani Dijvar. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Aynı kurumda bulundum değerli dostlarım İsa Erin, Azat Kerim, Kaçan Oğuzhan Erol, Serkan Üçer ve Mert Toprak yani Kaleli Japon ve farklı kurumlarda bulunan Efe Gündüz, Botan Kartal, Murtakeden Ferhat yani Kürdo. Bu derlere bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan Kadere Kurban mı Gideceğiz? Hayatın Kadere Kurban mı Gidecek Hayatımız şarkısı armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kadir Çelik, yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Atakara, Gurur Şahan, Durmuş Albaz, Mustafa Yalçın, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal Elalmış, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Can Dost Eroğlu abi kardeşlere bin selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan olmasaydı sorumuz böyle şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7 koğuşundan Ömer Özmen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuşumda bulunan derli abi kardeşler başta Atakar olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Emirhan Akdeniz, Erdal Elalmış, Veysi Yıldırım, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Emrecan Doğan, bu canlara selamın bakidir. Murat abi, bizim için Enver Yılmaz'dan Bir Ali Mahkum şarkısını çalarsan sevinirim abi. Ben Ömer Özmen. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Limontepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrı, Beyke Kurtuluş, Şakarlı, Can Dost Eroğlu, Polat Can, Aslan, Yıldırım Bozda bin selam olsun bu derlere. Eyüp Han'dan Nerede Kardeş şark sarman olsun, sana da selam olsun Murat abi. Ben Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz, sağ olasın Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Öncelikle farklı kurumlarda bulunan değerli canlar başta babam Binali Deniz Camgöz olmak üzere Cengo Özen, Onur Camgöz, Ertuğrul Gürgür, Can Dost Eroğlu, Atakara, Güner Atakan, Lüder, Doğukan Altun ve son olarak Barış Turan'a da selam olsun ve son olarak şu sözle bitirmek istiyorum. Kimin kayı hızlıysa ona binmeye çalışanlar, bu deniz sizi de boğar. Murat abi, bu canlara denizlerin dalgasıyım armağan olsun. Ben Kemal Camgöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Karşıyakalı Durmuş Albaz. Aleykümselam Durmuş kardeşim. Koğuşumda bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Limontepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik yani Dijvar, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı kurumlarda yatan dostlarım Kaan Kaya, Muhammed Mustafa Aydın'a bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emrecan kardeşim. Aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime hitaben başla. Abim Hüseyin Enç, Nurullah Keleş, Muhammed Varsak, Orhan Özcan, Yakup Enç, İsa Enç, İrfan Öz Yılmaz, Atilla Enç, Ufuk Güven, Cihat Oktar'a bin selam ediyorum. Bu canlara Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emre kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın, Kemal Camgöz, Ata Kara, Veysi Yıldırım, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emirhan Akdeniz, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Bu değerlere Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli abi kardeşlerim, başta Atakara olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Emrecan Doğan, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Murat abi bizim için Enver Yılmaz'dan icap ederim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Erdal El Almış. Aleykümselam Erdal kardeşim. Koğuşumuzdaki kardeşlerime senin aracılığıyla selam etmek isterim. Başta olmak üzere Limon Tepeli, Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Durmuş Albaz, Kemal Camgöz, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Taner Cevizkıran, Nazım Koyuncu, bu değerlilere bin selam olsun. Kardeşlerime hüzünden bir yalanmışsa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Veysi Yıldırım. Aleykümselam Veysi kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben. Limon Tepeli, Atakara, Mıçı, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Emircan, Hamza Ulutepe ve A15'te yatan suç ortağım Davut Baran, Ömer Baran Tekin, Baran'a bin selam olsun. Bu derlere Azer Bülbü'den Gurbet Hapishanesi şarkısı armağan olsun.

0: Kayıt mesajlarımızı sonlandırdık. Eyüp Sayan, Eyüp kardeşim, selamını aldım Abdülkadir'den. Aleyküm selam, sağ ol kardeşim benim. Ben de seni seviyorum. Sana da koğuştaki tüm abi kardeşlere sevgiler, selamlar Eyüp Sayan kardeşim. T2 A2 koğuşuna yatmakta olan Batuhan Yoğurtçu, oğlu Namıder Kaymak, T3 cezaevinde yatmakta olan Hikmet Akbulut, Melih Tuna, Erdem, Gökhan, Şahin, tüm Karşıyaka Nergis çocuklarına selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Cesaret dağında korku rüzgarları esmezmiş. Ben Ömer Dikişken. Ben Ömer Didişken. Evet, düzelteyim hemen. Ben Ömer Didişken. Selamünaleyküm Aslan abim. Ben T1B14 koğuşundan Sait Çelik, namı dert Kürt Bedo. Aleyküm selam Sait kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık. Mesul yardımcımız Mehmet Şerif Olgun, Sadullah Basat. Dostlarım Arda Bahar, Fuat Afindi, Sivaslı Osman Güneş. Aynı sofrada kader birliği yaptım abilerim. Hüseyin Enç, Kadir Görür, Çetin Çırpı kardeşlerim. Emirhan, Şener, Apokale, Ahmet Akay ve T2'de bulunan dostlarım. Hasan Özkan, Uğur Ramazan, Beyaz Özgür, sofralarda görüşmek dileğiyle gece kendi sözümle kapatıyorum. Cesaret çelik yelekte değil, cesur yürekte saklıdır. Hicam ve Muti'den Bertaraf Şaksı benden tüm dostlarıma armağan olsun. Bu arada Nurhan Gökçen kardeşim, hemen mesajların bir bölümü paylaşayım, sonrasında SMS'e geçeceğim. Nurhan Gökçen kardeşim benim. Ben Gamze Gökçen, kalbimin içi, güzel bacım Nurhan'ım, doğum gününü kutlu olsun bir tanem. Seni çok ama çok seviyorum. Ne olursa olsun yanında ve arkandayım. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim küçük kız kardeşimsin. Allah'a emanet ol canımın içi. Güzel annem, ben küçük prensesin Esdina. Doğum günün kutlu olsun, beni iyi ki doğurmuşsun, seni çok seviyorum. Ablam utanıyor, ses atmıyor ama seni çok seviyoruz. İyi ki doğmuşsun, iyi ki bizim annemizsin, seni çok seviyoruz. Selamünaleyküm Murat abi, ben İstanbul Milli Savunma Üniversitesi Eski Harp Akademisi Komutanlığından Orçun Gökçen. Merhaba Orçun, aleykümselam kardeşim benim. Ablam Nurhan Gökçen'e seslenmek istiyorum. Güzeller güzeli ablam, doğum günün kutlu olsun. Seni çok ama çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Allah'a emanet ol. Ben Ruşat, B9 koğuşunda bulunan Nurhan'a seslenmek istiyorum. Şartlar ve koşullar ne olursa olsun, yanında ve arkandayım. Beklenen ve özlenensin, bilmeni isterim. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nurhan kardeşim, hemen ses kayıtlarını da paylaşayım. Bir kısmını hemen şöyle şunu kapatalım. Evet, hemen şöyle bakalım. Hatta hepsini paylaşayım. Hepsi de kısa kısa. Nurhan kardeşim, hepsini bir kalemde paylaşayım. Bir daha geri dönmedim çünkü SMS mesajlarına geçeceğim. Şunu şöyle bir açalım. Evet.
1: Canımın içi, güzeller güzeli bacım. Doğum günün kutlu olsun aşkım. Birlikte kutlayacağımız uzun senelerimiz olsun. Seni çok ama çok seviyorum. Dik duruşunu, güçlü oluşunu asla bozma. Başını öne sakın eğme. Özlenen ve beklenensin. İyi ki ama iyi ki varsın.
2: Merhaba, ben Diyarbakır'dan Sevim. Buradan güzel bacım Nurhan'a sesleniyorum. Doğum günün kutlu olsun canımın içi. Nice özgür günlere. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın bir tane.
3: Merhaba, kolay gelsin. Ben İzmir'den Bahar Ergündüz. Canımın içi, güzeller güzel bacım Nurhan'ım. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Şartlar ne olursa olsun, her zaman yanında olduğumu unutma. Seni çok seviyorum. Nice beraber olduğumuz senelere. Beklenen ve özlenensin. Kocaman öpüyorum bacım. Allah'a emanet ol inşallah. Görüşmek üzere en yakın zamanda.
4: Nurhan, iyi ki varsın. İyi ki benim bir kızım oldun burada. Allah sana senelerde çoluk çocuğunla yaş gününü kutlamak dileğinle mutluluklar diliyorum. Sen benim gözümün kökküsün Nurhan'ım.
5: Canım kızım Nurhan'ım, doğum günün kutlu olsun. Annem, seni çok ama çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın.
6: Güzeller güzeli kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Kendini hiçbir zaman yalnız hissetme. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Hep bizimle ol.
7: Güzeller güzeli yengem, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, sağlıklı, huzurlu yaşlarına. İnşallah bir dahaki doğum gününde hep birlikte yan yana oluruz. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun tekrardan.
8: İyi ki doğdun anne, seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki benim annemsin, iyi ki varsın. Seni çok ama çok seviyorum.
9: Ablacığım doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yaşlarını inşallah. Bir dahaki doğum günde inşallah beraber oluruz. Canını sıkma. Seni de elbet bir gün oradan alacağız. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Dikkat et.
10: Doğum günün kutlu olsun ablacığım. Seni özleyen, yolunu gözleyen bir Melisa var. Hasretin çok ağır. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun.
11: Nurimo merhaba. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Sağlıklı, mutlu, huzurlu. Bir geleceğin olur inşallah. En kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle. Seni çok seviyoruz. Kendine iyi bak.
12: Merhaba Murat abi. Ben Ayşe. Hı, güzel kardeşim Nurhan'a yüreğimden kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Ona söyle, onu çok seviyorum. İyi ki benim hayatımda, iyi ki benim kardeşim.
0: Nurhan, kardeşim benim, bu kadar. Yani bu saate kadar gelen, bu saate kadar gelen tüm ses kayıtlarını, mesajlarını paylaştım. Bir kez daha hatırlatayım. SMS mesajlarına 7.30'da başladım kız kardeşim. Sonra bugün gelen mesajlar vardı. Hemen onu da açıkladım ki koğuş arkadaşların mahcup olmasın, senin de gönlüne düşmesin. Koğuş mesajlar, koğuş arkadaşların da yaklaşık 15-16 tane mesajını okudum sana ait. Kardeşim Nurhan Gökçen, bilgin olsun, koğuş arkadaşların da bayağı göndermişti. Hepsi senin doğum gününü kutlamıştı. Birçoğunu okumuş olduk. Evet, kaldığımız yerden devam. Murat abi iyi yayınlar. Ben Esendere'den Doğan Özcan, sağ olasın Doğan kardeşim. Buradan Ali Aşarkran bir nolu cezada yatmakta olan başta Aslan abim Hüseyin Enç'e, kardeşlerim Yakup Enç, İsa Enç, Hasan Enç, Atilla Enç, Emrecan Doğan, Orhan Özcan, Gökhan Kılıca ve başka kurumlarda yatmakta olan Güven Yavuz, Yusuf Yavuz, Sezer Yalçın Mardinli, Fatih Karataş'a senin aracılığınla kucak dolusu sevgilerimi ve özlemlerimi iletiyorum. Aslan abilerim, kardeşlerim, hepinizi çok özledik. Tüm zamanda bize, sevdiklerinize ve ailelerinize kavuşmanız dileğiyle. Abim Hüseyin Erç, notunu aldım, bizi çok mutlu ettin. Canından çok çok selamı var. Geçmiş olsun dilekleri için ayrıca teşekkür ediyor. İsa, canım kardeşim, beni görüşüne yazdır, biliyorum. Geçen sefer bazı aksilikler nedeniyle gelemedim, kusuruma bakma. Bir dahaki görüşüne mutlaka geleceğimden kuşkun olmasın. İçin daralmasın, sizi ne kadar çok sevdiğimizi bilin. Unutmayın ki her yerde biz varız ya da bizden birileri. Rabbime emanetsiniz, selametle kalın. Kara gözlü oğlum Doğu Kenanoğlu, aslanım biziz, merak etme, kargonu gönderdim. Bir haber yok, kalbim ve dualarım seninle. Allah'a emanet ol, seni çok seven annen. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B8'den bugün tahliye olan Hakan Demirel. Aleykümselam Hakan kardeşim. Buradan B8 koğuşundan bulunan abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Genco Yavuz, Vehbi Böcek, Doğukan Altun, Atakan Günel, Diyar Kara Sungur, Cengiz Duman, Emir Doğan, bu canlara bugün çalan bütün Kürtçe şarkılar armağan olsun. Geceniz güzel olsun. Kadın kapalıda yatmakta olan Şima Coşkun, nasılsın abla? İyi sendir inşallah. Aramızda mesafeler olsa da kalbimiz hep senin yanında. Seni çok özledik, en kısa zamanda yeniden eski günlere kavuşacağız inşallah. Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyorum canım ablam Ekin Güler. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan, ömrüm biz geldik, haberin olsun. Çocuklar iyi, sana da çok selamları var. Ayşen de seni çok seviyormuş, haberin olsun canım. Benim yüzümden yasak aldın, burası iyi, sakın merak etme, bu akşam çalan şarkılar senin olsun. Ezel ablama, Damla kardeşime de selam olsun. Nazan. Biz B9 koğuşundan İrem Erdemir ve Semra Nezir, canımız ablamız Nurhan Gökçen radyo başına. Gelen güzel ablam, öyle diyor. Güzel ablam, şöyle diyelim. Güzel ablam, iyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın. Yeni yaşında tüm güzellikler seninle olması dileğimizde. Seni çok seviyoruz. Gecenin en güzel şarkısı bizden sana gelsin. Ben İrem Erdemir, canım olan Ferhat Turgay radyo başına. Can dostum, selamını aldım. Nuru aramışsın, o da söyledi. Çok iyi bak kendine. Ayrıca Diren, senin de selamını aldım. Haberim yoktu. Hangi koğuştaysan bana haber yolla. Atabiliyorsan at kendini yanıma, öptüm. Kendine çok iyi bak. Ben T1 B8 koğuşundan Çağrı Tatar, kadın kapalı B11 koğuşuna bulunan değerli eşim, ömrümün sahibi Ünzile Tatar radyo başına. 8. evlilik yıl dönümümüz buruk da olsa, al yazısı da geçse kutlu olsun. Seni çok seviyorum aslan karım. Az kaldı sabret. Güzel kızımın güzel annesi. Biliyorsunuz sana zayıftı bu yüreğim. Dağları denizleri geçerim, dünyayı bile silerim. Sana kul köle olmuş bu bedenim. Çok sevdim seni, bilirsin. Çünkü sen aşk bahçemsin bir tanem. Şakran kadın kapalı, B1 koşuna yatmakta olan can dostum Ebru Çağlar'a selam olsun iki göğsüm. Yarın yanındayız Allah'ın izniyle, seni çok özledik. Herkesin selamı var, ortak tanıdıklarımızın, her şey yolunda, seni beklemekten başka bir şeyimiz yok. Seni de artık yanımızda görmek, başka bir şey istemeyeceğiz. Can dostum iyi ki varsın, arkamızdaki dağımız. Murat abim, Uygar Doğanay'dan ıslak sokak şarkısı can dostuma armağan ediyorum. Dodo'nun da selamları var. İzmir Ali Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda olan canımın içi kocam Arda Viltangil'e selam olsun. Seni çok özledim. Allah'ın izniyle yanımızda olacaksın. Değil paşam. Elbet bu günler geçecek. Seni seviyorum. Önce Allah'ıma, sonra oraya emanetsin. Arda'm. Ebru Yaşar'dan geleceğim yanına az kaldı. Şarkısı armağan olsun. B9 koşuna yatmakta bulunan başımın tatlı belası. Seni özledik kuzen. Allah'ın izniyle yanımızda olacaksın. Oralar kime kaldı ki sana kalsın. Aslanım. Teyzemi al, şu teyzemi al başımdan, bizleri merak etme, sen orada iyi oldukça biz de burada iyi oluruz, seni seviyorum. Dermandan icap eder mi şarkısı armağan olsun iki gözüme. Selamünaleyküm Murat abim, biz uzak diyarlardan Rabia Avunç Gizem Bayar, aleykümselam kardeşlerim. Şakran kadın kapalı B10'da yatmakta olan Kardelen Nilay Yılmaz radyo başına. Göz bebeğimiz senden haber bekliyoruz, rahatta kal.

Keyfine bak, her şey istediğin gibi olacak. Bir haber göndermen yeterli. Her şeyimiz de her şeyimizsin. Eski koğuşuna gittiğinde sevindik. Umarım sen de sevinmişsindir. İkinci tahliyede tez zamanda gelir diye manifestlestik. Herkes seninle, seni öpüyoruz. Sessiz günler geçiriyoruz. Yarın gelen bir mesajımız. A12'de yatan canlarımın canı olan Tuğcan Resne Tuncer. Resne, ellerinden ve gözlerinden öperim. Babam, seni çok özledim. Allah'ın izniyle en kısa zamanda yanımızda olursunuz. Bizi merak etmeyin, siz orada iyi oldukça biz de burada iyi oluruz. Sizi öncelikle Allah'a, sonra da oraya emanet ediyorum. Ara beni, bekliyorum. Sinan Kartal resmine bakar dururum şarkısı. Armağan olsun koca yüreklerime. Değerli kardeşim Pınar Cuhalı, yeğenim Kardelen Aktaş, beni telefonla bir aray. Kardelen, mahkemen saat kaçta, hangi asliye veya cezada, avukatın haberi yokmuş, beni arayın. Seviliyor ve öpüyorsunuz, çok özledik, gelin artık. Murat abi, ben Uşak Kapalı Cezaevi K4 koğuşundan Azime Erbil B9 koğuşuna bulunan kardeşim Nuran Gökçen radyo başına. İzmir güzeli, doğum günün kutlu olsun. Rabbim seni bir an önce evlatlarına, özgürlüğüne kavuştursun. İyi ki tanımışım seni. Umudunu bitirme. Elbet bir gün özgürlükte buluşacağız. Uşak cezaevinden selamlar, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Ben İzmir'den Arife. Canımın içi güzel Nuran'ım. Her ne kadar çok konuşamasak da her duamda adın var. Seni çok seviyorum. Umut dolu yarınlarımız hep var. Ve bu yarınlar en yakın zamanda seni önce iki meleğine, sonra bizlere kavuştursun. Doğum günün kutlu olsun güçlü kadın, güzel anne. İyi ki varsın, iyi ki canım Nuran'ım. Ben B9 koğuştan Birgül Çevik, derdi dostum Nuran Gökçen için yazıyorum. Geldiğim günden beri yanımda olan canım arkadaşım, kardeşim. Yeni yaşın sana özgürlüğünü getirsin, seni çok seviyorum. Ahmet Kaya doğum günün şarkısı armağan olsun. Ben Muğla Açık Cezaevinden Sinan Gökçen, canım kızım Nuran Gökçen radyo başına. Aslan kızım, doğum günün kutlu olsun, az kaldı, sabret, özgürlükte kutlayacağız, doğum günlerinde gelecek. Doğum günün kutlu olsun küçük kızım, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim aslan kızımsın. Başını öne sakın eğme, baban her zaman arkanda. Kızım için Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısını çalarsan sevinirim. Sağ olasın Sinan abim, aleyküm selam abim benim. Ben B9 koğuşundan Nehir Batur, kardeşim bir tanem Nuran Gökçen radyo başına. Canımın içi, doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum. Rabbim bize özgür günlerde kutlamayı da nasip etsin. Bir an önce evlatlarına kavuşman dileğiyle, iyi ki doğdun, iyi ki varsın benim güzel kardeşim. Murat abi, ben C6 koğuşundan Gülay İlhan, hayatımın en güzel gerçeği, yakışıklı kocam Özal İlhan radyo başına. Seni görmek de sesini duymak da dünyalara bedel. Sen benim görmek için bakmaya gerek duymayan ezberimsin. Seni çok seviyorum çavraşamın. Sonunda göğsümde uyumak varsa beklemek de güzel. Beklemek de güzel. Murat abi, Özom için Blok 3 Sebebi Yar şarkısını çalar mısın? Murat abim, biz uzak diyarlardan Gizem Bayar, Rabia Avunç, Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan göz bebeğimiz Kardelen Nilay Yılmaz, dostumuz Nur Durukan, çiçeğimiz İrem Çeliköz, dört duvar almış sizi, hasret almış bizi. Birilerimizin günü geçmiyor, birilerimizin gecesi. Kızlar çıkınca da Şakran'da biraz rahatlasın. Bütün mahalle oradayız maşallah. Dışarıda konuşacak insan kalmadı. Çiçeklerimiz, sizi çok seviyoruz. Birbirinizle irtibat kurun, aktivitelere katılın. Seviyorum sizi, bir sıkıntınızda hep. Yarın gelen mesajımız. Ben uzak diyarlardan Gizem Bayar, Şakran C12'de yatmakta olan Onur Çınarlı da radyo başına. Kardeşim seni çok özledim, olanları da duymuşsundur. Kardelen'im de oradan mektuplaşın. Kimi sevdiysem Allah en uzağa koydu. Kader buysa biz de yaşarız. Allah'a emanetsiniz. Uzi'den Hayatım 10 numara şarkısı size armağan ediyorum. Ben C6 koğuşundan Gülay İlhan, benim dişi aslanım, tek tanem Yağmur Türk ileri, yani Zozan'ım. Adaletimizi sağlayan güzeller güzeli ablamın Bergamalı Demet İzdan, yanlışlık var, Demet İzdancı olabilir mi? Yanlışlık var. Odamızın yeni neşesi Rojin ile gece bizden bir söz Murat abi. Canımızı yakacak cesareti olanın sonuçlarına katlanabilecek yüreği olmalı. Akabinde B6'da yatan canım ablam Çimentepe'li Ayşegül. Her zaman gönlümdesin, seni çok seviyorum. Abican, adı geçen derdilere yıkamazlar bizi, babaları gelsin şarkısını çalarsan sevinirim. Yarım gelen bir mesaj kız kardeşlerim. Beş koğuşundan Aydın Demirbaş radyo başına.
Türkan abla ve annen seni çok merak ediyor. Evi araman lazım. Annen biraz rahatsız. Seni soruyormuş. Bilgin olsun. Bana yazdı. Mesaj atmam için radyoya. Kendine iyi bak. Yazanın kim olduğunu tahmin edersin sen. Murat abi, ben Sıla Sarıkaya B9 koğuşuna bulunan Nuran Gökçen için doğum günü isteğinde bulunacaktım. Ona kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Çok seviyorum. Elbet bir gün yan yana kutlayacağız. Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun kalbimizin birbirine olan uzaklığı yok. Bugün yanında olamazsam da iyi ki varsın, iyi ki benim ablamsın. Canım ablam, yeni yaşın sana özgürlüğünü, huzurunu ve güzel günlerini getirsin. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun ablam. Raviş güzel kadın. Murat abi, B5 koğuşuna olan Cenk Sun'a selamlarımı iletir misin abi? Cengo, hiçbir şey yarım kalmaz, tamamlanacağı günü bekler. Ben elimden geleni fazlasıyla yaptım, sen de biliyorsun bunu. Telefonunu bekliyorum senin. Murat abim, bize ayrılık ölümden zormuş şarkısını çalar mısın? Selamünaleyküm, aleyküm selam Aykut, ben kadın kapalıda yatan ömrüm kadının melisime. Ne çiçekler, ne gökyüzü, ne denizler, ne de ağaçlar yeryüzünde senin gülüşünden daha güzeline rastlamadım. Beni o gülüşünden mahrum bıraktığın bu günlerin hesabını sana özgür günlerde soracağım. Birlikte olmanın ne kadar zor olduğu umurumda bile değil. Hiçbir şey senin ayrı olmaktan daha kötü olamaz sevgilim. Seni çok özledim. Murat abi, Müslüm Gürses'ten Gel Bahtımın Kar Beyazı melisime çalarsan sevinirim. Hemen cıngılımızı dinleyelim.

ben İrem Çavlin. B10 koğuşuna atan Kardelen Nilay Yılmaz radyo boşuna. Bugünlerde geçer elbet Nilay'ım. Çok özledim seni şimdiden. Aklın kalmasın, ben iyiyim. Seni düşünüyorum. Allah'ın bir daha göstermesin bize bu günleri. Sanma ki bu zor günler yaşandığı gibi kalacak. Her şey eskisinden daha da güzel olacak. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sarsılmaz'ın da çok selamları var. Demir kapılar araya girer ama gönül bağını koparamaz. Aynı koğuşta ekmeği, çayı, derdi ve muhabbeti paylaştığımız kardeşlerimizi dışarıda çıktık diye unutmadık. Rıdvan Kahraman'a, Çınartepe'li Zaza Metin Aydoğdu'ya, Orçun Akar, Cenk Sun'a, Onur Camgöz, Serhat Baltacı, Hakan Toyalan, Çeşmeli Mahmut Yılmaz, Ercan Koçak ve Hüseyin Uyar'a dışarıdan kocaman selam olsun. Başınız dik, sabrınız bol olsun kardeşlerim. Biz çıktık, darısı sizlerin başına. Rabbim tez zamanda yarın gelen mesajımız. Şakran T1B9'da yatan aslan kardeşim Alferen Kiriş, doğum günün kutlu olsun aslan kardeşim, elbet bir gün. Ahmet Kaya, doğum günü şak sarman olsun sana abisi Işık Kiriş'ten. T1B9 koğuşuna atan Alperen Kiriş, aslan kardeşim, doğum günün kutlu olsun, güzel günler bizim olacak iki gözüm. Ahmet Kaya, doğum günün şarkısı armağan olsun, can dostu Memo. T1B9'da yatan aslan kardeşim Alperen Kiriş, doğum günün kutlu olsun, bugün değil ama elbet bir gün yanımızda olacaksın, Oğuzhan Dallıoğlu. Selamünaleyküm Murat abim, ben Daykolu Ceyhun Eker. Aleykümselam Ceyhun kardeşim. Buradan T2'de yatan kardeşlerim Ulaş Şahinler, Bartu Şahinler, Enes Kaya abilerim, Kadir Namal, Azat Başak amcam ve T1'de dostum Azcan Doğan, ismini unuttuğum abi kardeşlerime selam olsun. En yakın günlerde özgürlüğe kavuşma dileğiyle. Şakran T1B9'da yatan aslan kardeşim Alferen Kiriş, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere, en yakın zamanda aramızdasın, seviliyorsun can dostum Serdar Hatun Ana. Ben Daykolu Ceyhun Eker Azcan Doğan radyo başına. Dostum eve gittim, kimse yoktu. Yeni duydum, bana mutlaka annenden haber gönder. Seni çok seviyorum. Allah'ın izniyle yakında yan yanayız. Bugünler de zor da olsa geçiyor. Seni seviyorum. Yanında beni tanıyan dostlara da selam olsun. Ben bir nolu B9 koğuşundan tahliye olan Deniz Atay. Dostum Alperen Kiriş doğum günüymüş. Doğum günün kutlu olsun. Kardeşim umarım yeni yaşın sana özgürlüğünü getirsin. Abi 12'den sonra okur musun lütfen? Okuduk valla. Deniz kardeşim. Ben bir nolu B9 koğuşundan tahliye olan Deniz Atay. Dostum Alperen Kiriş'in doğum günüymüş. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Umarım yeni yaşın sana özgürlüğünü getirsin.

Ben Daykolu Ceyhun Eker Ulaş Şahinler ve İbo Radyo Başına. Dostum, mektubunuzu çıkış yapıyorum. Koğuştaki abilerime, kardeşlerime çok selam söyleyin. Sizi seviyorum kardeşlerim. T1B9'da yatan aslan kardeşim Alperen Kiriş, doğum günün kutlu olsun. Nice senelere en yakın zamanda aramızdasın. Can dostun Ertuğrul Deniz Tosun. Murat abi, ben Umur Can. Koç Açık Cezaevinde yatan abim Ahmet Koca A ve Şeref Sarı abim. Sizleri özledim. Abilerim, aklımdasınız. İzine geldiğinizde arayın abim benim. Elbet bir gün az kaldı. Ekibin sonlarında bir şeyler olacak. Az daha dayanın. Allah'a emanet olun abilerim. Eski İzmirli Umur Can. Murat abim, ben Umur Can. Eski İzmir'den Atakan Günel var dostum. Bir de Mehmet Ateş canım dostlarım. Hiç aklımdan çıkmıyorsunuz. Hep aklımdasınız. Mamim, çok özledim seni. Mehmet Ateş, bir de Atakan Günel dostum. Sen de beni görüşüne yaz. Artık çok özledim seni de. Yaz ismimi. Allah'a emanet, sizi seven kardeşiniz Umur Can. Ben Ankara'dan Yasemin Şakran kadın, kapalıda yatan canım kardeşim Yeliz Ören. Doğum günün kutlu olsun. Nerede olursan ol, kalbimizde, dualarımızda hep seninle. Seni çok seviyoruz ve güzel günlerin geleceğine inanıyoruz. Bu zor günlerin bir an önce geride kalması ve yeni yaşının sana umut, sağlık ve mutluluk getirmesi dileğiyle. İyi ki varsın, iyi ki benim kardeşimsin, seni çok özledik. Doğum günün kutlu olsun, nice güzel yaşların olsun. Hep bizli ve mutlu olsun kardeşime. Hemen sayfamı yenileyim. Sayfamızı şöyle yenileyelim. Şu sistemimizi de bir açalım hemen. 15 saniyelik sessizliğimizi bir ortadan kaldıralım.

Evet. Şakran T1 B9'da yatan Alperen Kiriş, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu seneler. En yakın zamanda yanımızdasın. Kendine dikkat et. Seni seven kuzenin Eda. T1 B9'da yatan Alperen Kiriş, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. En yakın zamanda yanımızdasın. Kendine dikkat et. Seni çok seven teyzen Marziye. Ben T1 B9'dan tahliye olan Deniz Atay'ın annesi. T1 B9'da yatan diğer oğlum Alperen Kiriş'in doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Tez zamanda çıkman dileği ile güzel oğlum. Hemen bir kez daha sayfamı yürüyeyim. Şu jingle'ımızı da

Mustafa Kara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler. Allah.

Murat abi, belki koşulan Emel Madak Bursalı, Hasret Karabıyık oğlu kardeşimize, abican özellikle kendi adımıza ve bütün kader mahkumları sevdiklerime, bizi duyan herkese özellikle, gönül yalına aşkıma Serkan Kılavuz'a gelsin bu şarkı Ferhat Tunç, hükümlü kalayım çalarsan sevinirim abi Emel Madak. Şakran T1B9'da yatan Alperen Kiriş, aslan abim doğum günün kutlu olsun, nice mutlu seneler, kendine dikkat et orada, kendine dikkat et orada diyelim. Seni seven kardeşin aslan abi Muhammed Emin Kanat. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Ankara'dan Melahat Der. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan kızım Yeliz Ören. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Yeni yaşın sana huzur, mutluluk getirsin. Allah'a emanet ol. İyi ki varsın canım kızım. Murat abim, ben Umur Can, eski İzmir'den. Bu şarkı T4B8 koşuna yatan Atakan Günel'e, dostum Berkan Keser namı der. Bozo'ya gelsin. Ahmet Kaya, karar vermek zor. Dostum seversin. Allah'a emanet ol. Atom. Şakran T1B9 koşuna yatan oğlum Alperen Kiriş, paşamın doğum günü. Canımdan çok sevdiğim oğlum. İyi ki doğdun. Seni çok seviyor ve çok gurur duyuyoruz. Hep birlikte nice yaşlara Ahmet Kaya, doğum günün kutlu olsun. T1B9'da yatan Alperen Kiriş, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere, en yakın zamanda yanımızdasın. Kendine dikkat et. Seni seven enişten İbrahim. Ben Ankara'dan Kader, canım annem, doğum günün kutlu olsun. Bugün yanında olamasam da kalbim hep seninle. Seni çok özlüyorum, seni her şeyden çok seviyorum. İnşallah nice doğum günlerini özgürce yan yana kutlarız. İyi ki benim annemsin, iyi ki varsın annem. Yediz için Kibariye'den annem şarkısı armağan olsun. C1B9 koşuna atan Alperen Kiriş, doğum günün kutlu olsun. Ahmet Kaya, doğum günün kutlu olsun şarkısı nice senelere. C1B9'da yatan Alperen Kiriş, aslan abim. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere, kendine dikkat et orada. Seni seven kardeşin aslan abim Diyar Hatun Ana. Kadın koğuşunda yatan B3'teki Nevrigül Yenil. Canım anam, ben oğlun. Bittiğim oğlun, bittiğin Emircan'ın. Anam, askerden geldim. Senin gibi bir anaya yakışır şekilde yaptım vatan borcumu, bitirdim. Çok özledim seni sultanım. Merak etme, iyiyim çok şükür. Yarın mahkemeye geleceğim nasipse. Aklım bende kalmasın. Üzülme sakın. Özlemlerimi son bulacak. Çok yakında inşallah. Yarın mahkemen saat 11'de. 11'de unutma. Kafanı toparla anacığım. Bize düşmek yakışmaz. Ben senden bunu öğrendim. Özlemim, hasretim sana güzel ana. Şakran'da yatan Berat Kurtay, yarın sabahtan aramanı bekliyorum aşk, acil bir durum var. Berat Kurtay, sabahtan ara aşk, hatta duyarsan hemen şimdi ara. T1B9'da yatan aslan kuzenim Alperen Kiriş, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu seneler. Seni seven kuzenin Nail Metin, kendine dikkat et, Allah'a emanet ol. Bir güzel şarkı. Sonrasında kaldığımız yerden devam.

Murat abi selamlar. Ben kadın kafalı. B7 koğuşuna bulunan Gamze Maden. Aleyküm selam kız kardeşim. Buradan T2A1 koğuşundaki Hasan Maden'e sesleniyorum. Hayaller sınır tanımaz. Gözlerimi kapattım an benimsin. Kadın kapalıda bulunan Damla Öztütüncü. Öncelikle seni gördüm, mutlu oldum. En yakın zamanda karıcığım, inşallah sen zaten yanımızda olacaksın. Bugün eşortmanları yatırırken eşortmanları almadılar. Ben eşortmanları değiştireceğim. Bir de paraşüt eşortman yasakmış orada. Almadılar, anlayacaksın eşortmanları. Giderse gençliğimizden gider, cesaretimizden asla. Ben eski Çamlık kızı Nülüfer Berber, namı der Gamzeli. Ölüm var, ödün yok. Buradan kader birliği yaptığım bütün B7 koğuşuna selam olsun. Kadın kapalıda bulunan Damla Tütüncü. Ben senin bir gözüne bir yaşına kıyamıyorken bir göz yaşına hasret kaldım. İbrahim Düşten dedi. Çalarsan sevinirim Murat abi. Murat Bey, bugün oğlum Alperen Kireç'in doğum günü. Şakran T1B9 koğuşuna yatan canımın içi oğlum. Dilerim yeni yaşında mutlulukların en güzelini yaşar. Başarı merdivenlerini rahatlıkla tırmanırsın dilerim. Yüzün hep güler. Neşeni hiç yitirmezsin. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Anasının kuzusu. Seni çok seven annen. Az kaldı. Yanımdasın oğlum. Allah büyük. T1B9 koğuşuna saygı sevgilerle. Allah kurtarsın kardeşlerim. Şakran T1B9 koğuşuna kıymetli kuzenim Alperen Kiriş'e selam olsun. Doğum günün kutlu olsun. Uzun ve aydınlık olsun canım kuzenim. Dört duvar arasına inat, gönlümüz hep seninle. En kısa zamanda bu zor günleri geride bırakıp yanımızda olman dileğiyle. Başını dik tut, kendine iyi bak kuzenin Emre. Pirhana, hele bir gel şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben B10 koğuşundan tahliye olan Buse Önay. Aleyküm selam kardeşim benim. Derlerim Duygu, Der Çiçek, Sakal, Selin'e Aktaş, Kübra Sulu, Ayşe Keser, Beyza Özkan, Yeşim Korkmaz, İzmirli. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Sabır en büyük kılıcınız olsun, özgür günlere. Kadın kapalı B3'te Nevrigül Yenil. Nevrigül Yenil, canına kurban olduğum bacım. Askerimiz geldi, aslanlar gibi yaptı. Senin öğrettiğin, yetiştirdiğin gibi dimdik. Aslan gibi bahçemize harika bir karşılama yaptık ona. Yüzümüz aylar sonra güldü inşallah. Yarın da Rabbim yüzümüzü güldürsün. Benim en güçlü tarafım güzel bacım. Kafanı toparla, güçlü ol. Bize öğrettiğin gibi dimdik dur, dualarımız seninle. Mahkeme yarın saat 11'de, seni çok seviyorum. Kendini sonuna kadar savun. Nevrigül, yenilmezsin sen. Yarım gelen bir mesajımız. Benim oğlum da Allah nasip ederse. Şurada 9 gün kaldı tezkeresine. Zamana bakın. O yüzden az önce o kardeşimizin mesajını okurken bilmiyorum, bir an duygulandık, kendimizi yerine koyduk. İnsanoğlunun yaşayabileceği en zor anlardan biri bu. Bu duyguyu yaşayabiliyorum burada o mesajları okurken. Hem de çok iyi yaşayabiliyorum. Şakran kapalıda yatan Mertcan Karayüz, uzakta olsan da seni her an hissediyorum. Kalbimin derinliklerinde seninle birlikte yaşıyorum bu hasreti. Her sabah seninle uyanmayı, her gece seninle uyumayı hayal ediyorum. Seni seviyorum Mertcan Karayüz. En kısa zamanda Karagöz'ün. Ben B4 koğuşundan Dilara Eldiran. C8'de bulunan manevi kızım Serenay Gümüş. Anneciğim, şiir defterini bende kaldı, almadılar. Senden haber alana kadar saklayacağım. Burası dalgalı deniz, elbet bir gün denk geldiğimizde veririm. Seni çok sevdiğimi unutma. Ayrıca Esen'in, Büşra'nın, Ayşe'nin ve Hasret'in de çok selam var. Unutulmadın kömür gözlüm şarkısı bize armağan olsun. B4 koğuşundan Esen Keskin. C8 koğuşuna bulunan canımın içi Serenay Gümüş. Güzel gözlüm, merak etme. Manevi anneni senin yerine çok çok öptüm. Çok çok sarıldım. Herkesin sana çok selamları var. Seni çok seviyoruz. Murat Bey, Şakran T1B9 koşuna atan kader mahkum oğlum Alperen Kiriş. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yılların olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Özlenen, beklenen seni bekliyoruz. Allah büyük. Allah'ın adaleti büyük. Sen buradasın 20 gün sonra. Süt annen Selma Akbaş, seviyorsun.
Instagram, T4'te yatan İsmet Kara, sevgilim. Dakikam bitti herhalde, aklımızda kalmasın sevgilim. Son bir ay sonra yanımızdasın Allah'ın izniyle. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet. Bir ay sonra evimizdesin kocacığım. Uğurcan sensiz boş Ankara. İsmet Ebru Kara. Murat abim ben Umurcan, eski İzmir'den. Atakan Günel var dostum. Bir de Mehmet Ateş, Hakan Keser, Berkan Keser canım dostlarım. Hiç aklımdan çıkmıyorsunuz. Hep aklımdasınız. Mamim çok özledim seni. Mehmet Ateş, bir de Atakan Günel dostum. Sen de beni görüşüne yaz artık. Çok özledim seni de. İsmimi yaz. Allah'a emanet olun. Sizi seven kardeşiniz Umurcan. Şaklan kapalı cezaevinde yatan Meda Ekmek Bektaşoğlu. Yanlışlık var. Meda hep Bektaşoğlu olabilir. Canım teyzem seni çok seviyoruz. Herkesin çok selam var. Hiçbir şeyi kafana takma elbet. Bir gün Allah'a emanet ol. Seda Sayan annem. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl. Ben Resul Kartal. Aleykümselam Resul kardeşim. Bu kadar. Zaten bunları WhatsApp'tan okumuştuk. Evet. Ben uzak diyarlardan Gizem Bayar, Şak'tan kadın kapalı B9 koşuna yatmakta olan Kardelen Nilay Yılmaz radyo başına. Bebeğim bu saatlerde saatlerimiz Ahmet Enişte karşı tarafla ilgilenecek, merak etme. Ayça ile irtibatta Ahmet uğraşır, başka dedikodu varsa yazarım bir tanem. Esir aldık Murat abi seni de, hakkını helal et olur mu kız kardeşim? Benim işim bu, helal olsun. Şakran'da yatan Berat Kurtay, yarın sabahtan aramanı bekliyorum. Aşk, acil bir durum var. Berat Kurtay, sabahtan ara aşk. Hatta duyarsan hemen şimdi ara. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran'da yatmakta olan T3A7 koğuşundan Gediz'de Hamza Önay. Aleykümselam Hamza kardeşim. Murat abi senin aracınla burada. Aynı koğuşta bulundum. Yunus Ersoy, Serdar Budak, Ünal Yılmaz, Muhammed Ali Bingöl, Marco Kuruçay, Ramazan Firi, Can Batuhan, Yüzgeç, Ramazan Yıldırım, Muhammed Çağran, Yusuf Bayram, Mami Birlik, Hakim Bal. Bu dostlara selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, biz Gediz'den Mehmet Onay, Hasan Arslan ve Enes Malikoğlu. Aleykümselam kardeşlerim. Şakran Tevçay 7 koğuşuna iki gözüm aslan abim Hamza Önay'a seslenmek istiyorum. Zindanlar soğuk, zincirler yaş, belki biraz üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Seni canından çok seven kardeşlerin. Murat abi değerli abimize geleceğim bekle beni şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Nurullah Önay. Aleykümselam Nurullah kardeşim. Buradan senin aracılığınıyla Şakran T3A7 koşuna yatmakta olan aslan oğlum, can parçam Hamza Önay'a seslenmek istiyorum. Kelepçe vurulmaz umutlara, sabır en büyük silahın olsun aslanım. Seni canından çok seven baban. Ahmet Kaya'dan Karayazı armağan olsun. Murat abi biz Aleyna Yılmaz ve Hediye Özdemir kardeşimiz, T1C6 koşuna yatan Mert Özdemir radyo başına. Seni çok özledik. Dört gözle yolunu gözlüyoruz. Allah var, gam yok. Bu cezalar bizi yıkmaz. Başın dik olsun aslanım. Tüm gücümüzle arkandayız. Ayrıca B3 koğuşundaki ablamız Pınar Akkurt'a ve oğlu Erkan Kurt'a selam olsun. Merdo türküsü armağan olsun. Ben bir nolu B9 koğuşundaki dostum Alperen Kiriş'in doğum günüymüş. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Umarım yeni yaşın sana özgürlüğünü getirir. Ben C8'den Serenay Gümüş, derdim Seda Uyar, derdi canım ablam Nezahat çok uyar. Kardeşlerim Nebahat Özay verdi, Fatma Gül Diler. Papatya kalkan geceyi Serenay'ın sözüyle kapatıyoruz. Yağan yağmur taneleri kadar sevmiştim seni. Sen esen rüzgarın sesine aldanıp da duymadın. Yağan yağmurun sesini derdime armağan. Ben C8'den Serenay Gümüş, B4'te olan manevi annem Dilara Elduran, ablam olan Büşra Çakmak, Ayşe Yılmaz kardeşlerim olan Esen Keskin, Hasret Tanrıver,

Sizi çok seviyorum. Ben sizi unutmadım. Canım annem, senin hakkın bende çok. Hakkını bana helal et. Seni çok seviyorum. Geceyi Serenay Gümüş'ün sözüyle kapatıyoruz. Siz beni unutabilirsiniz ama ben bana yapılanı hiçbir zaman unutmam.

0: derdim. Görüş ile ilgili bana güvenmemen beni üzdü. Tamamı doğru değil. Bana güçen burada kendi halimde takılıyorum. Aklım bende kalmasın. Ablanın hayır dediğine inanma. Açmıyor telefonu. Aklım, fikrim, kalbim sende. Ben boş durmuyorum. Sen anladın. Murat abi, ben C9 koşunan Selvi Özbek. Benim derdim yeri zoran radyo başına. Elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Sen sakın tutanak alma. Yemene içmene. Dikkat et. İyi ki doğmuşsun. İyi ki benim olmuşsun. Seni çok seviyorum. Murat abi. Mesajlarımı okur musun? Niran Ünsal benim öbür yarımsın şarkısı. Kız kardeşim okuyoruz valla. Önümüze gelen her mesaj. Okumakla mükellefiz. Ben T4-5 koğuşundan tahliye olan Mustafa Karasoy, Pofu Çelik başta Zaza Metin, Orçun Akar, Rido Dayı Cenk Sun, İzzet Nas, Ozan Gülesen, Hakan Tola, Hüseyin Uyar, Namıder, Bıdık, Recep Şimşek, Mişko Berk, Kuruçaylı İvo ve Kudret Onur, Cam Göz, Serhat ve koğuşumuzun dedesi Halil Akın'a selam olsun. Ahmet Kaya'dan giden gider, kalan kalır. Murat abi, ben eski İzmirli Umurcan. Bu şarkı Hakan Keser, Atakan Günel, Berkan Keser, Ahmet Ateş'e gelsin. Ferhat Tunç can dostum, armağan olsun. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun dostlarım. Abim ben Umurcan. Dostlarım Hakan Keser, Atakan Günel, Mehmet Ateş seviyorsun. Seviyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Ato, beni görüşe yaz, unutma. Bak cezaya gireceğim ben de. Göreyim seni. Allah'a emanet ol dostlarım. Son mesajlarımızı paylaşalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tevçi A20 koşundan Çapa Hakan Ejderer. Aleykümselam Hakan kardeş. Senin aracınla T3A13 koşunu atan aslan oğlum Tolgacan Ejderer'e seslenmek istiyorum. İnşallah beni duyuyordur. Oğlum Tolga, perşembe günü seni çağırıp konuşacaklar. Ben babamın yanına geçmek istiyorum. Herhangi bir problemimiz yok deyince seni buraya verecekler. Bir sıkıntı falan varsa Yiğitcan'la haber yolla. Galiba ceza almışsın. Moralini bozma. Yapacak bir şey yok. Söylediğim gibi çağırdıklarında düzgüncene konuş. Seni bekliyoruz. Nihat abinin, Tatar Berkan Batur'un ve buradaki tüm abilerin, amcalarının ve arkadaşlarının sana selamları var. Kendine iyi bak. Allah'a emanetsin. Seni seven baban Çapa Hakan Elçeler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Berkan Batur. Aleykümselam Berkan. Buradan T3B18 koğuşunu atan dayım Hüseyin Kantoyne. Dayıma seslenmek istiyorum. Hüseyin dayı, ben çıkıp konuştum. Sen de bu hafta kurul yaz. Verecekler seni buraya. Sen de yanımda bulunan abilerim köylü Murat ve Serdar Oğla, benim ve Nihat abinin, Çapa dayının, Mete eniştemin de çok çok selamlarını iletirsen sevinirim. Kendine iyi bak. Allah'a emanetsin. Seni bekliyoruz. Sana dayı yayınlar. Çok sevip saydım abim Murat. Ben Tatar Berkan Batur. Sağ ol Tatarım. Ben de seni seviyorum. Evet, sayfamı yenileyim. Varsa paylaşalım. Sonrasında müsaade isterim. Şimdilik bu kadar görünüyor. Kardeşlerim, bir şarkı çalsın. Belki gönderen olmuştur. Anca düşüyor bazen sisteme. Bir şarkı dinleteyim. Ondan sonra varsa gelen paylaşım, sonrasında müsaade isteyeyim kardeşlerim.
1: Murat da gönülden gönüle başlıyor.
2: Hey, Alko, açtın mı kaydı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor ya.

0: Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Evime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor ya.

Kardeşlerim, bugünlük bu kadar. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle, sevdikleriniz olsun inşallah. Ölmez de sağ kalırsam yarın aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'ım gönüllerinizi her daim sevindirsin. Hepinize, cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet, iyilik ve güzellik diliyorum. Kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Rabbim rahatlık versin. Hoşça kalın.

0: Atakara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da gönülden gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydım seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum bu sporu.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum bu sporu.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydı kuzenin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum bu sporu.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim.

0: da gönülden gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu.

Atakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler. Allah Allah.

Atakara ve Gurulşahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler. Allah'a